0: Bursa Radyo F.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

dalga. Susmalıydım, tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam ömrünü göremezsin. Herkes unuttu gitti, ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

Umarım hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum. Bir yerde durursun, insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere.

Yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

en çaresiz bir anda güçlü olabilirsen, ağlamak üzereyken eğer gülebilirsen ve o en çok sevdiğin bir gün seni terk etse, aşka boyun eğmeden dimdik durabilirsen, o zaman korkma dostum, her zorluğunu yenersin. Seni kimse yıkamaz, yaşamında lidersin.

0: Reklam. Radyo S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam.
5: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın...

saatler. Hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Ve bu sabahta namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, 9'a kadar radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla cuma sabahını paylaşacağız sizlerle. Haftanın en sevdiğimiz günlerinden bir tanesi, enerjimizin yüksek olduğu günlerden birindeyiz. Pek çoğunuz bugünle beraber hafta sonu tatiline merhaba diyeceksiniz. O yüzden umuyorum keyifler yerindedir. Dışarıda güzel bir hava ve güzel bir hafta sonu havası bizleri bekliyor. 27 dereceleri falan göreceğiz yani. Artık pastırma yazı mı dersiniz buna, ne dersiniz bilmiyorum. Hani böyle ben gider ayak böyle son kez bir döner arkaya bakar ya yaz. Şey gibi, hani böyle son kez arkaya dönüp vedalaşmak. Onun gibi düşünün. Böyle bir hafta sonu olacak. Gelin 2 saati paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533-155-4000. 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz. Bursa Radyo.

Siz umrum dışı radyonuzdaydı. Efendim bakınız, işe alınmayınca çıldırdı. Bir iş görüşmesi olur, başvurursun. Hayırlısıysa olsun deriz hatta, olmayabilir. Olmadığı zaman işe ihtiyacın varsa üzülürsün tabii ki, bundan doğal bir şey yok. Fakat bu arkadaş bambaşka boyuta geçirmiş efendim olayı, bakınız. Tesla'ya yaptığı iş başvurusu reddedilince intikam için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Şirketin 68 üst düzey yöneticisine kargo ile gönderilen paketler ortalığı karıştırırken olay kısa sürede yargıya taşındı. Mide bulandıran detayların ortaya çıktığı davada sanık hakkında verilen cezada kesinleşmiş efendim. Ne gönderdi ki bu? 41 yaşındaki birisi, bakınız, iş başvurusunda bulunuyor, Tesla'ya olumsuz sonuçlanıyor. İnsan kaynaklarının red kararıyla adeta çılgına dönen şahıs, sahte bomba ihbarından Elon Musk'ın imzasını taklit etmeye ve yöneticilere domuz gözü postalamaya kadar. Ben daha pis bir şey bekliyordum, Allah'tan o çıkmadı. Bir dizi sıra dışı eyleme imza attı, yargıya taşınan olayda mahkeme son sözünü söyledi denmiş. Yani tabii doğal olarak cezayı yedi, o ayrı. Bakıyorum detaylara. Alman medyasında yer alan bilgilere göre olaylar dizisi şahsın Berlin yakınlarındaki Tesla fabrikasına yaptığı iş başvurusuyla başladı. İlgili departmanlardan red cevabı alması üzere, ki evet, bu red cevabının ne kadar mantıklı olduğunu görüyoruz burada. İntikam planını başlatan sanık ilk olarak fabrikaya asılsız terör ve bomba ihbarında bulundu. İhbarın yapıldığı sırada dönemin Almanya Ulaştırma Bakanı da fabrikada incelemelerde bulundu ve güvenlik gerekçesiyle acilen tahliye edildiği ortaya çıktı. Adam nasıl derlendiyse garibim. Sonrasında planının devamında başvurusunu reddeden insan kaynakları müdürünü hedef alan şahıs, Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ın imzasını taklit ederek kuruma eleştirel ifadeler içeren resmi görünümü bir mektup gönderdi. Bu da yetmiyor. Beni nasıl işe almazsınız? İntikam hırsı bununla da sınırlı kalmayan sanık, sınırları aşan bir skandala imza attı. Almanya ve yurt dışında tespit ettiği tam 68 Tesla yöneticisinin adresine kargoyla domuz gözü gönderdi. Domuz gözünün bir anlamı var mı acaba? Başka bir şey, hani onların inanışına göre böyle bir uğursuzluk. Paketi açtıklarında kurumuş ve etrafa son derece kötü kokular yayan sürprizle karşılaşan yöneticiler durumu yetkililere bildirdi. Olay üzerine hayvan sağlığı ve halk sağlığı ekipleri inceleme başlattı. Bak söyleyeyim, ceza fena değil yani, güzel. 717 bin lira ceza kesmişler. Yani az kesmişler, güzel derken o anlamda söylüyorum. Abi milleti tehdit ediyorsun. Terör saldırısı ihbarı yapıyorsun. Dönemin Alman bakanı oradayken yapıyorsun bir de bunu. Yetmiyor, millete kargo gönderiyorsun. Tuhaf sapık şeyler. Yetmiyor, şirket patronu adına mektup yazıyorsun. Şirketi eleştiriyorsun sizin yapacağınız diye. Temyiz duruşmasına katılmamış falan filan. Sonrası artık işin teknik kısmı, hukuki kısmı. Arkadaş olabilir yani. Herkes her başvurduğu iş yerinde işe başlamış olsaydı zaten olmaz hani. Kimyaya ters bu. Mutlaka reddedileceksin. Ki buradan da esasında Tesla'nın insan kaynakları biriminin ne kadar düzenli ve iyi, dikkatli çalıştığını anlamış oluyoruz böylelikle. 7.23 saatler. Günaydın, kolay gelsin sana ve seni dinleyen herkese hayırlı işler demiş. Sevgili Senan, günaydın, hoş geldin. Şimdi bir fotoğraf var. Emir, günaydın reis. Bu trafiğe el at bir diyor zahmet. Ne olacak bizim halimiz? Bakalım nerelerdesin? Ha, sıra beşiler mi orası? Bak şimdi. Şöyle bir açalım. Şu an daha ilk defa açıyorum ama Bursa genelinde en uzun kırmızı, yani trafiğin yoğun olduğu bölge nereden başlıyor biliyor musun? Merinos metroya gelmeden önce Acemler istikametinde, muhtemelen şu an oradasın sen de. Acemler istikametinde trafik başlıyor kent meydanını geçtikten sonra.
ve oradan Acemler'e kadar trafik yoğun. Devamında da yine İzmir yolu istikametinde yoğunluk var Nilüfer Metro'ya kadar. Şu an Bursa'nın en yoğun noktası burası. Hatta bak geliyoruz genelde son dönemlerde yoğunluğuyla dikkat çeken göçmen konutları civarına bakıyoruz. Bak orada bile şu an için işler yolunda. Sıra beşelerde olanlara biz de bu yüzden selam gönderiyoruz. Nasılsınız, keyifler efendim orada? İyi mi? Güzel bir sabah olsun, iyi bir sabah olsun. Bak trafik yoğun. Saatte ortalama 12 kilometre hızla falan ilerliyorsunuz. Güzel güzel, yani iyi tarafından bakalım, hiç gitmemekten iyidir. Sıra beşler böyle. Hep söylüyoruz, sıra beşlerden kaçış noktası da yok. Kaçış yolu da yok. Hani böyle daha şu aradan gireyim, şuradan çıkayım falan diyebileceğin bir şey de yok. Çıka çıka gidebileceğin yer Avrupa Konseyi Bulvarı, o da ters istikamet. Hani gitsen bir türlü gitme. Hani böyle aralara daldım, oradan döndüm, ileriden şöyle bir çevre yolu yapayım desen. Gireceğin yer Avrupa Konseyi Bulvarı, o da ters istikamete gireceksin. Tekrar öbür tarafa dönmen gerekecek daha sonra. Günaydın Mahmut Bey, saygılarımla. Aynıyoruz. Başlasın Cuma günü o zaman demiş. Günaydın, hoş geldin. Bir adet Ajda Pekkan dinleyelim efendim. Hemen ardından devam edelim yine.

eylem haberi var. Şimdi Fransa son günlerde karışık, gündemi takip ediyorsunuz, ediyorsanız az çok biliyorsunuzdur. Öğrenci eylemleri var, liseli eylemleri. Keza İspanya karışık, hatta İspanya bu eylemlerden dolayı erken seçim kararı aldı. Başbakan Sanchez orada da konut pahalılığı diyelim artık neyse, onun eylemleri var. Hatta 80 küsur yaşında bir kadın evinden çıkarılınca eylemler artık durmak bilmedi ve hala eylemler devam ediyor İspanya'da. Erken seçim kararı aldı. Fransa'da da eylemler devam ediyor. Lise öğrencilerinin eylemlerini görüyoruz Fransa'da efendim. Şimdi tabii hani dünya gündemiyle yormayacağız sizi de, bu yorulmayacak gibi değil. Şimdi eylemlere katılanlar lise öğrencileri. Kaçtır yaşlar? İşte 15, 16, 17 falandır yani. Efendim bir tanesinin bir tane çocuk eylemdeyken annesi geliyor. Eylemi sonlandırıyor. Fransa genelinde bakınız 266 bin kişinin katılımıyla büyüyen lise protestolarında damga vuran anlar kameraya yansıdı. Eğitim sistemini protesto eden liseli bir gencin eylem alanına gelen annesi tarafından fiziksel müdahaleyle, fiziksel müdahaleyi az çok tahmin ediyorsunuz tahmin ediyorsunuzdur ne olduğunu. Hani o esnada bir terlik durumu olmayacağı için. Bakayım bir dakika. Vallahi kadın geldi. Sana da eylemini de. fiziksel müdahaleyle böyle sırtına mırtına vuruyor. Protestodan uzaklaştırıldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Evet, anne dünyanın her yerinde aynı. Fransa'da Eylül ayından bu yana eğitim sistemindeki personel eksikliği, yetersiz bütçe ve kötü okul koşullarına karşı devam eden lise protestoları giderek tırmanıyor. Okul önlerinde barikatlar kuran ve dersleri boykot eden öğrencilerin gösterilerinde ilginç anlar da yaşanıyor. Lise önündeki eyleme katılan bir gencin kalabalığın arasına giren annesi tarafından yakalanarak müdahaleye uğradığı anlar. Biz bunu Türkçe'ye çevirelim, yakalanarak dövüldüğü. Sana da eylem. Anne bir dakika dur. Yani yürü eve. Anne sosyalizm sol devrim. Yürü. Anne hani direne direne kazanıyorduk. Öfkeli kadının oğlunu vurarak ve sürükleyerek protesto alanından uzaklaştırdığı görüntülenmiş efendim. Benzer olaylar başka yerlerde de yaşanıyor. Çünkü bunlar lise öğrencisi. Başka bir yerde bir kadın daha efendim bir öğrenciyi arkasından koşarak kovalamış. Çevredekiler de böyle olunca müdahale etmiyor. Hani şey arkadaş bu bizim yoldaşımızdır, koruyalım bunu değil. Annesi gel, ha tamam görmezden gel, bakma öbür eyleme çevir gözünü, öbür eyleme çevir. Bizden olsa mesela terlik gider. Gerçi terlik dediğim gibi yani terlik uluslararası bir mesele. Anne terliği. Bu hani doğumdan hemen sonra annelere otomatik yüklenen bir güncelleme. Bu yüzyıllardır var efendim yani artık hangi ağa bilmiyorum. Wi-Fi mi artık nedir bilmiyorum. Doğumdan sonra otomatik güncelleme ama bu. Hani böyle isteyerek şimdi telefondan mesela güncellemeleri seçersin. İşte şunları güncelle, bunları güncelle falan dersin. Bu değil, otomatik olarak güncelleniyor. Mesafe tanımaksızın hedefi vurma güncellemesi bu. Terlikle. Hani o öncesinde bir anne adayına eğitim verilmiyor. Yani herhangi bir kursta bunun, yani ben öyle biliyorum sevgili anneler. Yok değil mi efendim öyle bir eğitim falan? Hani doğumdan önce, hamilelik sürecinde veya belki daha önce terlikle hedefi vurma. Böyle bir eğitim yok. Ben hiç duymadım. Bu otomatik olarak güncelleniyor. Bir yükleniyor yani ondan sonra. Bir daha mesafe tanımaksızın hani yakında olmuşsunuz, uzakta olmuşsunuz fark etmez. Anne o terliği fırlattı mıydı? Sırtına yapışıyor iziyle beraber. Burada da benzer bir şey olmuş yani. Çocuğun bütün devrimcilik hayalleri
suya düştü. Geçmiş olsun. Efendim devam ediyoruz. 7.34 saatler. Senan tam terlik yazıyordum diyor. Yok orada terlikle dalmamış. Terlik yani herhangi bir silah amaçlı, yaralama amaçlı bir ekipman yok. Bildiğin düz dalmış. Aynur anneler her zaman hakkıdır diyor. Şimdi zaten o yüzden kimse de müdahale etmiyor da. Abi aile içi mesele geçelim hani tamam devrim sonra da olsa olur. Bugünlük bu kadar yeter. Başka eylem alanlarından da benzer haberler gelmeye başladı. Anneler sahaya indi. Sevgili Kadir işte bu yav diyor. Araca binince seni duymak gibisi yok ki demiş. Dün arkadaşlar programa giremedik. Yani radyo dedik ama programa giremedik. Teknik bir durumdan dolayı. Tükenmiş, bitmiş, Kadir dün de mesaj gönderdi sağ olsun. Beni çoktan öyle bir sistem güncelleme mi dersiniz? Gittiler. Yenilem ne derseniz deyin. O yüzden yayına giremedik. Eski bir aşk. Efendim 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Çok kısa bir aramız var devam edeceğiz.

0: Reklam. Radyo
1: S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Boş oturma çalış dedi.
2: Hizmet eyle orta. Tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatı ise biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam. Radyo S.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Mütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla ve bakınız, özellikle sevgili kadın dinleyenler, radyonun sesini biraz daha açın efendim. Şimdi gerçi erkekler daha çok o sesi açar da. Özellikle başlığı duyunca, haberi duyan kadınlar bu köye akın ediyor demiş. Akın var, akın. İşte nedeni. Niye ki haberi duyan kadınlar bu köye akın ediyor? Neden gidebilir efendim? İtalya'da bilim insanları kadınların olağanüstü uzun yaşadığı bir köy tespit etti. Ha, köyde erkek yoktur. Başka ne sebebi olabilir ki? Hiç unutmuyorum şu dünyanın işte en uzun yaşayan insanları veya dünyanın en yaşlı insanı. Her sene röportaj yaparlar. İşte rekorlar kitabına girer falan. Çok riskli bir şeydir. Yani dünyanın en yaşlı insanı olmak çok riskli bir şeydir. Bir, tüm gözler üzerinize çevrilir. İki, sıkıntı. Yani artık hani bir beklenti var. Hani abi yeter bak, hani artık başkası bu birinciliğe ulaşsın diye. Böyle uzun yaşayan bir kadına sormuşlardı. Hiç unutmuyorum onu ya. Hani teyzeciğim, bu kadar uzun yaşamayı neye borçlusunuz diye. Erkeklerden uzak yaşadım demişti. Şimdi baktığımız zaman, tabii burada bir ironi de var ama onun da şöyle dışına çıktığımız zaman gerçeklik de çok fazla. Hele bir de günümüze baktığımız zaman. Hele bir de günümüz maalesef ülkemize baktığımız zaman. Neyse, geçelim habere. Sardinya Adası'nda Bolotana köyünde 70 yaşındaki kadınların 100 yaşına ulaşma ihtimali %13.83 olarak hesaplandı. Bu oran ülke genelindeki ortalamanın yaklaşık 4 katına ulaştı. 4 kat fazla yaşıyorsunuz oraya giderseniz sevgili kadınlar. Niye sadece kadınlar ya? Biz de gitsek olmuyor mu mesela? Vardır, erkek de vardır orada da hani sadece kadınların yaşadığı bir yer değil orası, bir köy değil. İtalya'nın Sardinya Adası'nda bulunan Bolotana Köyü uzun yaşam süreleriyle bilim insanlarının dikkatini çekiyor. Bakın, yayınlanan bir araştırmada köydeki kadınların yaşam beklentisinin ülke ortalamasının belirgin şekilde üzerinde olduğu ortaya konuldu. Araştırmacılar Bolotana'yı kadınların en uzun yaşadığı yerleşimlerden biri olarak değerlendirdi. 2021 ile 2025 yılları arasındaki demografik veriler kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada Bolotana'da 70 yaşındaki bir kadının, ki bizde 70'i görmek bile yani bir şeydir, bir başarıdır. Kalan yaşam beklentisi, bak 70 yaşını görüyor, ondan sonra bir de kalan yaşam beklentisi 20,85 yıl olarak hesaplandı. Yani 90 desen ona toplam. Aynı değer Nuoro ilinde 18.61, Sardinya genelinde 18.4 yıl ve İtalya genelinde 18.06 yıl olarak kaydedildi. Bolotana'daki kadınların 70 yaşındaki yaşam beklentisi ve 100 yaşına ulaşma olasılığı bakımından dünya çapında Hong Kong'un ardından ikinci sırada bulunduğu belirtildi. Abi niye o zaman sen Hong Kong'tan bahsetmiyorsun? Bak, elimizde bir birinci var. Belli, dünya çapında Hong Kong kadınların en uzun yaşadığı yer. Bunun haberini yapman gerekirken yaklaşık 3 paragraftır bana Bolotana'yı anlatıyorsun. Yanlış mı ya? Yani ortada bir şampiyon var. Biz şampiyonu anlatmamız gerekiyor. İşte şampiyonluk öyküsü falandı filandı diye. Gel gör ki sen bana ikinciyi anlattırıyorsun. 100 yaşına ulaşma ihtimali ne kadar denmiş? Araştırmanın sonuçlarına göre Bolotana'da yaşayan 70 yaşındaki bir kadının 100 yaşına ulaşma ihtimali %13.83 olarak belirlenmiş. Öyle detaylara zaten az önce yer vermiştik. Tarihi kayıtlar falan tek tek incelenmiş bu arada. Yani laf olsun diye de yapılmıyor araştırma. Geçmişten bugüne kadar hani ne kadar yaşadılar? Daha bunlar ne kadar yaşar? Ama hiç şey yok. Mesela orada ben... Bak, köydeki kadınlar neden uzun yaşıyor bakalım. Net olarak belirlenmese de genetik özellikler diyor. Beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite, aile desteği, toplumsal dayanışma ve sağlık hizmetlerine erişim gibi faktörlerin. Yani esasında normalde hayatımızda olması gereken şeyler. Yani hayatın standartları olması gereken şeyler orada daha iyi derecede olduğu için hal böyleymiş. Şey değil yani, hani köyde erkek yok falan filan değil. Hani öyle bir beklentisi olanlar varsa boşuna bekliyorsunuz. Köy normal köy. Bildiğin köy yani. Hani aileler, erkekler, kadınlar bir arada yaşıyor. Çocuklar falan. Sadece bu köyde yaşayan kadınlar erkeklere göre çok daha uzun yaşıyor efendim. Hani böyle hadi bir gidelim, gezelim, görelim falan filan. Hani şey olayı olur, bazı zaman zaman araştırmalar yapılır işte şu ülkede. Genelde Ukrayna ön planda tutulur. İşte ne Moldova vardı galiba bir de yanlış hatırlamıyorsam. İşte 3 kadına bir erkek düşüyor falan. Bizimkiler hemen yaz tatillerini planlamaya başlar. Hemen gidelim diye. Hayır, oradaki işin esprisi başkadır esasında. Hani orada aman yarabbim ne erkek yokmuş, yürüyün gidiyoruz saldırın diye bir beklenti olur değil. İşin aslı o değildir normalde. Ama bizimkiler gider. Yani aslı o olmasa da gider yani. Böyle bir durum da var. 7.49 saatler. Bir fikrim var kampa, o köye gidelim. Ama ben şimdi ne anlattım daha? Daha 30 saniye önce ne dedim ben? Ah bu beklentiler, hayaller, hayatlar. Biz yapamayız orada, biz koşturmaya alışmışız diyor Aynur. Ya koştur yine de orada, ama genetik faktörler falan da var. Oradakiler de koşturuyor. Oradakiler de böyle yayılıp yaşamıyor canım. Onların da normal hayat aktiviteleri devam ediyor. Ama sadece biraz daha böyle insani. Çiğdem kolay gelsin Mahmut Bey. Herkese günaydın demiş. Günaydın, hoş geldin. Efendim cuma sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Haftanın en sevdiğimiz günlerinden bir tanesi. Pek çoğunuz bugünle beraber hafta sonu tatiline merhaba diyeceksiniz. O yüzden umarız keyifler yerindedir. Güzel de bir gün olacak. Hava bakımından en azından. Hava şartları bakımından. Şu anda bir serinlik var. O serinlik öğlene doğru kendini sıcaklığa bırakacak. Tabii ki hastalık olarak da dikkat etmemiz gerekiyor. Artık bünyeler darmaduman oldu. Sabah kalkıyoruz soğuk. Öğlen sıcak. Akşama doğru yine serin. Gece soğuk. Hani evden çıkarken böyle bir şey bavulla falan çıkmamız gerekiyor. Birkaç kıyafet almakta fayda var efendim yanımıza. Bir Karma ve Serdar Ortaç dinleyelim, sonra buradayız.
1: Mahmut Uçakçan.

Muhabbet devam ediyor. Efendim, bakalım neler var neler yok. Zaman kavramı tamamen değişiyor demiş. Ne oldu ki? Yeni bir saat türü yapıldı. Ya. Tamam, sen saati yap. Yani zaman kavramı nasıl değişecek? Efendim, bir saat yaptık. Zaman kavramını değiştirdik. İşte günler 25 saat. A noktasından B noktasına ortalama 2 saatte giderken bu saatle beraber 1 saate kadar düşüreceğiz bunu. Bu mudur yani? Peki bakalım, Avusturya ve Çin'deki bilim insanları zamanı atom çekirdeğindeki enerji değişimlerini kullanarak ölçen ilk çalışan nükleer saatleri geliştirdi. Oğlum nükleer falan karıştırmayın, patlar bunlar bak elimizde. Ama hakikaten elimizde patlar yani, elimizdeyken. Ki artık ben şeylerden de korkarım mesela, şu akıllı saatlerden falan kullanıyoruz tamam zaman zaman da. Abi adam ta bilmem kaç bin kilometre öteden Netanyahu telefon pillerini patlatıyor. Biz her tarafımızı pille çevirirsek ne olacak halimiz? Yani o tip o pillerden bahsediyor. Şimdi tamam saatler de pille çalışıyor ama saat pili adı üstünde yani. Acısa da öldürmez. Adam telefonu patlatıyor ya. Düşün, telefonu cebine koymuşsun, geziyorsun. Pat! Tövbe estağfurullah. Bir kere öyle bir manzarayla karşılaştım. Telefon değildi de bu şeylerden. Ne o? Elektronik sigaralardan. Apartmanda gördüm ya. Apartmanda tam böyle eve yeni girmiştim. Böyle pat diye bir ses falan. Dedim ne oluyor? Büyük Allah falan diye bir ses. Dedim çıkayım bakayım. Adam bildiğin o elektronik sigarayı arka cebine koymuş pantolonun. Orada patlamış. Böyle anlatıyorum, çok büyük bir olay olmadığı için şey olarak. Hayır öyle değil, öyle değil. Hani yaralanma anlamında falan. Tabii bir takım yanıklar var. Vardı yani. Şimdi hani hal böyleyken... Tamam, o olay şey nedir, o klasik elektronik sigaranın zararlarından bir tanesi. Patlama ihtimali yüksek. Şimdi burada da mesela atom saati diyorsun yani, ne o, ne pardon, atom saati yani nükleer saat diyorsun yani, çalışan o kötü patlar bak o. Nature dergisinde yayımlanan ilk araştırmaya göre yeni teknoloji gelecekte atomik saatlerden daha hassas zaman ölçümleri yapılmasını sağlayabilir. Yani daha hassas zaman ölçümü mesela... O herhalde bize yarayacak bir şey değildir muhtemelen. Hani biz normal standart son kullanıcı. Biz atıyorum saati söylüyorsun mesela. 5'e 13 dakika varsa diyelim ki biz ona 5'e 10 var diyoruz veya 5'e çeyrek var diye yuvarlıyoruz. Yani biz hani saniyesi saniyesinde tutsun diye bir derdimiz yok. Yuvarlayıp geçiyoruz. Bu muhtemelen bilimde kullanılacaktır. Yani saniyeyi bile çok hassas ölçecek derecede. Bu kadar saplantılı bir vatandaşın olacağını düşünmüyorum ben. Tamam, mesela nedir, randevuya geç kalma olayı vardır. Bunları zaman zaman konuşuruz biliyorsunuz. İşte erken gitme, bekleme, bekletilme. Kimisi mesela beklemeyi hiç sevmez. O beklemeyi hiç sevmeyenlerin böyle bir saat kullandığını düşünsene. Saniyenin binde biri kadar bir zaman diliminde geç kaldın. Al, uğraş ondan sonra yani. Gereksiz gerginlikler. Bilim insanları zaman ölçümünde yeni bir teknolojik aşamaya ulaştı. Uzun yıllardır kullanılan atomik saatlerden farklı olarak atom çekirdeğinin enerji geçişlerini temel alan nükleer saatler geliştirdi. Yeni sistemin zaman ölçümünün yanı sıra karanlık madde araştırmalarında da kullanılabileceği belirtiliyor demiş. Ha işte bak al. Bir de bir taraftan şöyle bir haber de denk gelmişti. Her gün aynı değil diye, yani şöyle aynı değil, zaman olarak. Hani biz bir günü 24 saat olarak düşünürüz ya, düşünürüz dedim yani, öyle öyledir ya, 24 bir gün 24 saatten oluşur. Öyle değilmiş o. Ki bak biz bunu zaten sahadaki insanlar olarak, yani bunun pratiğini yaşayanlar olarak zaten biliyoruz esasını. Nedir mesela, bir pazartesi gününü düşün. Bitmiyor değil mi? 24 saat yani, pazartesi de 24 saat, pazar da 24 saat. Ama pazar günde bakıyorsun, ortalama 12-13 saatte gün bitiyor. Sabah uyanıyorsun, akşam oluyor. Pazartesi sabah uyanıyorsun, ondan sonra birkaç gün geçiyor aradan. Pazartesi günleri birkaç gün geçiyor, ancak ondan sonra akşam oluyor bir daha.
Biz bunu bak yaşayarak öğrenmişiz zaten. Bunu bilim yeni söylemeye başladı. Yani bazı günlerin 24 saatten biraz daha uzun olabileceği yönünde. Bir evet yani 24 saat kim belirliyor arkadaş bu 24 saat? Ondan sonra ideal uyku süresinin 8 saat olduğunu. Sen niye hep bizi bir kalıplara sokuşturuyorsunuz? Ben hep bu konuda söylüyorum yani bir serbest bırak, bir salın insanlığı, bir bırakın. Bir deneyelim bakalım böyle bir hani ne zaman uyanacağız? İşte uykumuz bitince bir bak bakalım ne zaman o uyku bitecek? İdeal süre 8 saat diyorsun, kabul, itiraz etmiyoruz tabii ki ama 8 saat uyuyup uyandığımızda yine böyle bir uykusuzlukla uyanıyoruz. Demek ki tam ideal değil o. Bir bırak bakalım bir şöyle birkaç gün salın insanları mesela mesaileri işte ne zaman başlıyor? Kişisel olarak uyanınca mesai bir kişisel olarak değil mi? Çünkü herkesin farklı olacak yani. Ben uyanacağım mesela 8'de sen uyanacaksın 10'da. Ben 8'de uyanınca gideceğim sen 10'da uyanınca gideceksin falan filan yani. Kart okuma sistemi yine çalışır. 8 saat çalışırız sıkıntı yok. Bir bırak bakalım bir. Bana mesela tuhaf geliyor hep o. Hatta bir ara 7 saat demişlerdi. Abi 8 saat uyuyoruz. Uyandığımızda yine şey uykumuz var yani. 7 saati hiç hesap etmiyorum bile. Saymıyorum bile onu. Böyle bir durum. Neyse böyle bir açıklama da var bilim insanlarına. Bazı günlerin 24 saatten biraz daha uzun olabileceği, bazılarının kısalabileceği dünyanın dönüşüne göre falan filan. Tabii bizi çok bağlayan bir şey yok. Biz yine aynen normal günlük rutin yaşamımıza devam edeceğiz. 7.59 saatler yeni saate merhaba diyoruz artık. Sevgili Özer, günaydın kolay gelsin dün yoktun seni dinleyemedim demiş. Dün evet. Program başında da söylemiştim. Buradaydık esasında da yayına giremedik. Başka ekstra bir sorunların düzelişi, sistem, mistem bir şeyler dedi. Ben de çok anlamadım onları da. Bıt bıt bıt bir şeyler kurcaladılar yani. Şimdi yeni saate merhaba diyeceğiz. Bakalım hemen şöyle hızlıca yola. Efendim göçmen konutlarından itibaren yoğunluk başlamış durumda. Görükle çıkışına kadar bu yoğunluk devam ediyor. Devamında üniversite kavşağına kadar yoğun akıcı bir trafik sizleri bekliyor. Akabinde ilerleyelim. Nereye kadar ilerliyoruz? Küçük sanayi falan şu dakikalarda iyi, fena değil. Böyle geçiyorsunuz. Ama küçük sanayi geçtikten sonra Ataevler metroyu da geçtikten sonra yoğunluk yavaş yavaş başlıyor. Beşevler, Fatih Sultan Mehmet, Nilüfer metro arası biraz yoğun sevgili dinleyenler. Acemlerde durum fena sayılmaz ama Acemlerde klasik yoğunluk yani. Sonrasında Paşa Çiftliği'nden Sıra Meşeler, Kültür Parkı, Merinos'a kadar yoğun akıcı bir şekilde ilerliyorsunuz sevgili dinleyenler. Karşı yöne bakalım. İlk saate bakmıştık daha Merinos'ta trafik yoğunluğu başlıyor diye. Evet yine aynı manzara var. Merinos'ta trafik yoğunluğu başlıyor. Acemlere kadar hatta devamında Nilüfer Metro'ya kadar bu yoğunluk sürüyor. Hatta Nilüfer Metro'yu da geçiyorsunuz. Şöyle ara ara nefes alanları var da onları hiç yokmuş gibi sayalım. Nereye kadar bu yoğunluk var sevgili dinleyenler? Küçük sanayiye kadar. Yani Merinos'tan Küçük Sanayi'ye kadar trafik yoğun. Mudanya yolda baktığımız zaman İhsaniye metroya gelmeden önce şehir merkezi istikamette trafik yoğunluğu başlıyor. Bir daha devamında bu yoğunlukla Acemlere kadar gidiyorsunuz. Yine Organize Sanayi ve Ata Bulvarı arasının yoğun olduğunu görüyoruz. Şöyle karşı yöne baktığımız zamansa Kor Parkı geçtikten sonra Geçit Kavşağı civarında yine trafik yoğunluğu var. Haberiniz olsun. Benim görebildiğim yerlerde manzara bu şekilde efendim. Günaydın Mahmut. Günde 10 saat çalışıyoruz. Zaten 8 saat uyusak ne zaman yaşayacağız biz demiş. Sevgili Neriman ama ben iyiliğiniz için diyorum yani tamam. Neriman 5 saat uyu. 5 saat. 5 saat. Ne zaman yaşayacağız biz diyor. 5 saat uyu sen. 3. günde görüşürüz. Ben sizin için burada kariyerimi feda ediyorum ya. Ama uyumak da bir yaşama modelidir.

0: Reklam. Radyo S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatı ise biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
2: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. Az TV'de Bursa'nın

Şarkıyı duyunca şöyle hafiften bir radyonun sesini açanlar el kaldırsın. Doğuşun doğuş olduğu zamanlar. Sonrasında bu saksı olaylarına falan gidiyor. Olmadı o ya. Gerek yok yani. Harunlar beyler, Namit'in ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve kan grubunuz nedir diye soralım size. Hangi kan grubundasınız? Benim biraz sıkıntı. Sıfır araç negatif. O yüzden biraz dikkatli olmam gerekiyor. Kan grubundan efendim IQ testi var. Bakınız, en zekiler o kan grubundanmış diyoruz. Japon bilim insanlarından IQ'su en yüksek kan grubu teorisi denmiş. Hangi kan grubu bu? Japonya'da yıllardır ilgi gören Ketsueki Gata, kan gruplarıyla kişilik ve zihinsel performans arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme taşıdı. Araştırmalarda bir kan grubunun odaklanma, yüksek IQ ve analitik düşünme açısından öne çıktığı iddia edildi. Hangi kan grubu efendim bu? Bak, bu ağızlara...

0: Açıkta bırakan Ketsueki Gata teorisi sayesinde A, B, 0 ve AB kan gruplarının benzersiz kişilik özellikleri taşıdıkları ortaya kondu. Abi ama onu ben seçmiyorum ki ya. Yani kan grubunun beni yönetmesi de ne bileyim yani. Düşün sen onca kendini değiştirmek istiyorsun, geliştirmek istiyorsun, kitaplar okuyorsun, ne bileyim kurslara katılıyorsun, eğitimler alıyorsun falan filan ama kan grubun çıkıyor diyor ki abi senlik bir şey yok burada. Biz yine bildiğimiz yoldan devam edeceğiz diye olmaz ki. Mesela böyle bir şeyde ben kan grubumu seçebilmeliyim o zaman. Yani mesela nasıl bir yaşam sürmek istiyorsam ona göre mesela bir seçenek olmalı. Ne istiyorsunuz kan grubu olarak? Tamam geçelim. Şimdi haber bütün satırları tek tek okutturmak için kan grubunu en son yazıyor. Aynı bu maç saati. Mesela bir maç için yazarsın Google'a. İşte atıyorum işte Türkiye-Belçika maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda diye. Haberler çıkar tıklarsın bir tanesi. Böyle Türkiye'nin en ciddi haber siteleri de aynısını yapıyor. Ben sinir oluyorum o zaman. Orada mesela okumaya başlarsın. Okursun okursun aradan zaman geçer. İşte Türk milli takımının geçmişten bugüne böyle ilk maçlarından itibaren aldığı flash skorlara kadar hepsi. Ondan sonra Türk milli takımının unutulmaz futbolcularının böyle bir biyografisi. Keza Belçika futbol gelişimi. Ondan sonra bugüne kadar neler yaptılar. Dünya kupasındaki başarıları veya başarısızlıkları. İşte en ünlü futbolcuları falan. Efsane futbolcuları anlatılır. Haberin ta en sonunda tek bir cümle. İşte şu saatte şu kanalda naklen yayınlanacak diye. Kafayı yersin yani. Burada da böyle bir şey. Neyse bakalım A kan grubundaysanız sevgili dinleyenler. O yüzden sorduk kan grubunuz nedir diye. Eğer A kan grubundaysanız detaycı ve planlı zeka demiş efendim. Dikkat ve odaklanma süreleri oldukça uzundur. Mühendislik, yazılım ve matematik gibi yüksek konsantrasyon gerektiren alanlarda en başarılı sonuçları bu gruba sahip olan kişiler veriyor demiş. A grubuna, A grubu kan olanlar. AB grubuna baktığımızda bana AB kan grubu mantık ve analiz dehaları diyor mesela onlar için. Araştırmalara göre pratik zekası en yüksek ve en rasyonel düşünen grup olarak öne çıkıyor. Olaylara çift yönlü bakabilme yetenekleri sayesinde kriz anlarında zehir gibi çözümler üretebiliyorlar denmiş AB için. B kan grubuna baktığımız zaman yaratıcı ve özgün dehalar diyor. Farkındaysanız yine hiç böyle kimseyi gömmedi. Hani bu karakter testlerinde herkes muazzam, herkes çok zeki. B kan grubu. Kurallara bağlı kalmayı sevmeyen, tamamen kutunun dışında düşünen bir zeka yapısına sahiptirler. Sanat, inovasyon ve girişimcilik alanlarındaki dahilerin büyük çoğunluğu bu gruptan çıkıyor demiş B grubundan. Sıfır kan grubuna gelelim benimkine. Liderlik ve stratejik zeka diyor. Şu saatten sonra kimseye selam vermem. Bak liderlik ve stratejik zeka ona göre. Stres altında en soğukkanlı kalan ve büyük resmi en iyi gören gruptur. Yönetimsel zekaları ve odaklanma becerileri sayesinde liderlik vasıflarıyla çevrelerinde fark yaratırlar demiş. En yüksek IQ seviyesine sahip kişiler AB kan grubundan çıkmış efendim. Yapılan araştırmalarda ve test sonuçlarında liderliği göğüsleyen grup AB kan grubu olarak öne çıkıyor. Nedeni ise oldukça ilginç demiş. Bilim insanları AB kan grubuna sahip kişilerin hem A grubunun yüksek analitik ve detaycı zekasını hem de B grubunun kıvrak, yaratıcı ve kutunun dışında düşünen yapısını bir arada taşıdığını belirtiyor. Ama abi sıfır grubunun da neydi o liderlik işte strateji falan filan onlar yok yani. Evet, IQ seviyesi en yüksek kan grubu AB kan grubu sevgili dinleyenler. Bu grupta olanlar varsa aranızda hadi iyisiniz. Gününüz güzel geçsin. 8-17 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda. Radyo S95.6 burası. Cuma sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Özer. Geçen gün diyor Ova Akça Anadolu Lisesi'nde. Evet güvenlik bile yok demiştim. Hatırlıyor musunuz diyor. Evet tam da olayın olduğundan bir gün sonra. Galiba sesimizi duymuşlar. Şu an bekçi gelmiş diyor. Ne kadar güzel. Tüm okullarımızda olsun efendim. Belki mesela hani o güne özel bir şeydir. Hani yetişememiştir. Yani yetişememiştir derken hani planlama olmamıştır falan. Belki öyle diyelim biz. Çünkü olması gerekiyor. Bütün okullarda olması gerekiyor zaten. Ama çözümünün o olmadığını da anlatmıştık. O gün konuşmuştuk hatırlıyorsanız. Öyle sesimizi duyururuz efendim. Mahmut abi günaydın demiş sevgili Erol, günaydın. Nezoş'un neden okulu bitiremediğini yeni anladım diyor. Suçu yokmuş karıcığımın, kan grubundanmış, günahını almışım diyor. Ama hiçbir kan grubunda böyle bir belirti yok bak. Hepsinde şey, hepsi acayip yani. Daha doğrusu hiçbir karakter testinde ben bugüne kadar kimseden de şey duymadım. Yani bu da bundan da bir şey olmaz diye. Mesela bir ara bu o ne diyor vardı. Yani hala vardı, onun testleri vardı mesela. Sonra mesela Facebook'ta falan çok paylaşılırdı. Abi görüyorum böyle akışta. Herkes IQ seviyeler 100. 98 paylaşmışlar böyle paldır küldür yani. İşte testi çözüyor. O teste kalkıp da şey demeyecek tabii ki. Yani abi kusura bakma ama sen de gerizekalıymışsın demeyecek. O teste iyi bir sonuç verecek ki sen daha fazla test çözesin diye. Aslında yani bu bile IQ seviyesini gösteriyor. Ama herkese şey vardı yani. Bu IQ'lar tavan, zirve yani. Hadi %100'ü geçen vardı ya. %120 falan vardı yani. Sena'nın A pozitifmiş. Bak sendeki özellikleri falan almış AB. Şimdi en IQ en yüksek kan grubu AB diye sıralanmıştı. Neriman diyor ki külliyen yalan. AB'yim, zırnık mantık yok demiş mesela. Şeydir o zaman, buradan da şöyle bir çıkış yapabiliriz. Yükselen kan grubu başkadır. Burçlarda var, bu var biliyorsunuz. Yani burcunla baktın anlaşamıyorsun. Hani hoşuna gitmeyen bir şey var burçta. Hemen ne yapıyorsun? Yükselen burca bakıyorsun. Oradan bari bir şey koparabilir miyiz diye. Bu da onun gibi şey. Yükselen kan grubu. Sıfır Eraş'ım ama doğum günüm ve doğum saatime göre galiba... hadi bir Manuş Baba dinleyelim. Bir dakika yalnız şuradan bir şeye bakmak istiyorum. Manuş Baba'nın şimdi bana liste çıkarttı bir tane Manuş Baba ama yani şey playlist çıkarttı ama dımdırdım. Eteği belinde benim listede çıkan ama böyle benim içimden gelen de dönersen ıslık çalı böyle bir ikisi de çok hareketli değil esasında. Saat olarak baktığımızda ikisi de olmaz. Yani ikisi de şey dinleyelim be. Şu dönersen ıslık çalı dinleyelim. Vallahi bak. Sevgili playlist kusura bakma değerli otomasyon sistemi, ben hür irademle senin bana bu şarkıyı çal diye dayattığın şarkıyı değiştirmek istiyorum. Eteği belinde yerine bak şu dönersen ıslık çalı. Vallahi iyi olur. Aç radyoyu bir, evet bunu fikrimizi kararımızı belirledik efendim. Bir Manuş Baba dinleyelim sonra buradayız.
1: Mahmut Uçakçan.

Dönersen ıslık çal radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Bakınız isimlerin tadı varmış. Nasıl tadı ya? Bazı isimlerin çok sevilmesinin nedeni belli oldu. Ben mesela söyleyiş kısmı benim için önemli. Hep söylerim mesela ben Asya ismini severim. Bak çok şeydir kulağa böyle kibar gelir Asya. Mesela bir ülke gerçeği, ülkede hala da kız çocuklarına en çok konulan isim o Zeynep mesela. O kulağa iyi gelir. Mesela Asya'yı söylemek böyle şey, söylerken de yormuyor bak. Sert sessiz falan yok ya böyle kibar kibar gidiyor. Biz buna kulağa hoş gelmek deriz ama diyor bilim dünyası ezber bozuyor. Araştırmalara göre durum çok daha fiziksel. Bazı isimleri aslında kulağımızda değil beynimizin içindeki hareket ve taklit merkezleriyle seviyoruz demiş Ayda. Ya Mahmut düşünüyorum nasıl bir hareket faktörü çıkartabilir? Filmlere bakıyorum Türk filmlerinde hiç böyle bir hayırlı rol yok yani Mahmut olarak. Bizi kötü olarak empoze ettiler yani bir kuşak bizi farklı tanıyor. Yani bir ismi sevme nedeniniz o kelimenin ağzınızın içinde yaptığı gizli akrobasi ve kaslarınızda bıraktığı o rahatlık hissidir diyor. Tamam işte az önce ben söyledim bak kulağı yormuyor falan dedim ben. Dil bilimcilerin bilişsel kolaylık olarak adlandırdığı bu süreçte beynimiz minimum çabayla telaffuz edilen ses dizilimlerini otomatik olarak lezzetli, güvenli ve estetik olarak etiketliyor. Lezzetli. Hani güvenli ve estetiği anlıyorum da lezzetliyi bilemedim. Neymiş bu? Boğuba, kiki etkisi, ses şekil eşleşmesi. Beynimiz soyut seslerle görsel şekiller ve hisler arasında otomatik bağ kurar diyor. Örneğin yapılan meşhur bir deneyde insanlara biri köşeli, diğeri ise yuvarlak hatlara sahip iki şekil gösterilip... Oğlum bunun ismi ne alakası var? Hangisi boğuba, hangisi kiki diye sorulduğunda... dünyanın neresinde olursa olsun insanların %95'i yuvarlak şekle... Bak muhtemelen siz de aynı şeyi düşündünüz, ben de okurken aynı şeyi düşündüm. Yuvarlak şekle boğuba, köşeli şekle ise kiki demiştir efendim. L, M, N, R, V gibi yumuşak ve akıcı sesler, işte örneğin Eylül demiş, Aylin, Melis, beynimizde daha yumuşak, sıcak ve güvenli bir algı yaratır diyor. K, T, P, Ç gibi sert ve patlamalı sesler, örneğin Şafak, Mert, Burak, daha keskin, enerjik ve agresif algılanabilir demiş. Bir ismi duyduğumuzda ya da içimizden tekrarladığımızda beynimizdeki motor korteks o ismi söylerken ağzımızın alacağı şekli simüle eder diyor. Enteresan yani. Evrimsel biyolojik kodlar bak açık ünlüler A, O, U ağzın daha büyük açıldığı bu sesler derinlik, büyüklük ve güçlü his verir, güç his verir. Yine I ve E daha tiz ve küçük bir ağız hareketi gerektiren bu seslerse hafiflik, incelik, yakınlık ve şirinlik çağrıştırır demiş efendim. İsminizde bu isimler varsa veya hani sürekli söylemiş olduğunuz isimde nedir hani partneriniz olur, çocuğunuz olur artık isimleri seçerken hadi partnerde belki çok seçemezsin de hani, ama çocuğun ismini seçerken falan bunlara dikkat edersiniz mesela fonotaktik tercihler ve anne karnı etkisi diyor mesela her dilin kendine has bir melodisi ve İzin verdiği ses dizilimleri vardır. Kendi ana dilimize veya bebekken anne karnında maruz kaldığımız ritimlere benzer frekanstaki ses kombinasyonlarını daha estetik bulma eğilimindeyiz diyor. Bir ismin tınısındaki hece vurguları tıpkı müzikteki bir ritim gibi beynimizdeki ödül merkezini tetikleyebilir. Özetle bir ismin tınısını sevdiğinizde aslında o ismin anlamını değil ağzınızda bıraktığı fiziksel hissi, beyninizin o sesleri işlerken zorlanmamasını ve o frekansın sizde uyandırdığı soyut şekilleri seversiniz diyor. Evet, bazı isimlerin size hoş gelmesinin sebebi bu efendim. Bak mesela hangi isim ağızda nasıl bir hissiyat bırakıyor? Çikolata etkisi bırakanlar. Vallahi yapmışlar yani böyle çikolata etkisi. Nelermiş bunlar? L, M, N, R. Aylin, Melis, Eren, Derin, Selim, Müge, Meral mesela bu isme sahip olanlar. Ağızda çikolata etkisi bırakıyor. Çıtır cips etkisine baktığımızda KTPÇ, patlamalı ve sert sesler barındıran isimler işte Mert, Burak, Göktürk, Tunç gibi isimlerse ağız içinde keskin ve ani bir hava akımı yaratır. Ha mesela benimki de oluyor mesela Mahmut T var neydi? Çıtır çıtır cips etkisi bırakıyormuşuz efendim. Ama ben şey de var bak M de var bende. Bak çikolatalı çıtır cips mesela ben. D markalar bu durumu strateji olarak kullanıyorlarmış bu arada.
ürün yaparken. Bir düşünün mesela cips isimleri, çikolata isimleri falan. Yani çok da fazla kullandıklarını düşünmüyorum. Şöyle ilk aklıma gelenleri say, düşünün de bir. Yani işte. Ama evet, bir ismi sevmenizin veya size hoş gelmesinin sebebi bu şekilde sıralanıyor sevgili dinleyenler. 8.29 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Efendim şöyle bir... Tamamdır. Mahmut abi, günaydın, ben Kuzey. Hafta içi normalde bana telefon yasak ama sırf seni çok sevdiğim için babam telefonu veriyor demiş. O zaman şöyle, hani sadece dinle. Hani ekrana bakmana gerek kalmıyordur diye telefonu veriyordur sana. Hani arada mesaj yaz da. Şimdi radyonun da böyle güzel tarafı var yani. Şimdi televizyon olsa televizyonu izlemen gerekiyor falan filan. Radyoda işte aç sesi geçsin. Zaten çok görsel bir şey de yok bizde. Benim ismim de hiç yormuyor diyor. Nezahat. Söyle söyle bitmiyor demiş. Sabah söylemeye başlıyorsun, öğlene doğru ancak. Abi günaydın. Benim kocam da sıfır kan grubu. Aa, benden o da. Ama benim kocamın IQ'su zirve diyor. Bu araştırmanın sonucu yanlış bence demiş. Ben onu övüyorum, o beni gömüyor. Soracağım onu. Şey olabilir Nezahat. Fevri davranmıştır anlık. Hani o an mesela içinden geçenleri şeye, telefona dökmüştür. Tabii dökmese de yine iyi olabilirdi de diyor, olmuş. Artık yapacak bir şey yok. Ama zaten baktığımızda sıfır grubu da hani en zeki çıkmadı. Yani öyle bir durum da var. Ben hani acaba olur muyuz diye şey yaptım. Hani sıfır kan grubunu değil ama yöneticilik oradan bize de işte motive etmişler, sağ olsunlar. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız, Instagram'dan Mahmut Uçakçan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyim efendim. Çok kısa bir nefes aramız var, devam edeceğiz.

0: Reklam. Radyo S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun. Reklam.

Yani itaat yok radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Dünyanın en kısa boylu ülkeleri belli olmuş efendim. Nedir mesela aklınıza ilk nereleri geliyor? En kısa boylu insanların yaşadığı ülkeler. Çin muhtemelen geliyordur. Japonya vardır mesela, değil mi? Fakat diyor ki listede ne Çin var ne de Japonya. Oğlum kim var? Bizdeki ortalama ne? Boy. En kısa boylu ülkeler denince akla gelen ilk ülkeler her zaman Çin ve Japonya gibi uzak doğu noktaları oluyor. Ancak sayısal veriler ezberleri bozuyor denmiş. Küresel çapta yapılan araştırmada kadın ve erkeklerin kayıtlı verileri incelendi. Peki dünyanın en kısa insanların nerede yaşıyor denmiş. Bakınız, dünyanın en kısa boylu 10 ülkesi biz var mıyız listede? Yokuzdur canım biz. Mesela 10. sırada, bir dakika, bunlar şimdi sondan başa mı? Evet, yani 1. sıradaki o zaman en kısa olacak. Bakalım bir şöyle, evet. Dünyanın efendim en kısa boylu insanların yaşadığı 10. ülke, 10. sırada Moritanya var efendim. Listenin 10. sırasındaki Moritanya 163.28 boy ortalamasıyla 1.63 gibi yani en kısa ülkeler sıralamasına giriş yapıyor efendim. 163.28 ülke ortalaması böyle. 9. sırada Filipinler var. Filipinler dünya boy ortalamasının altında kalmaya devam ediyor. Ortalama insan boyu 163.23 santimetre civarında Filipinler'de. Başka 8. sıraya baktığımızda Marshall Adaları var efendim. Muhtemelen çoğumuz duymadık bunu. Pasifik Okyanusu'ndaki bu küçük ada ülkesinde kısıtlı taze gıda erişimi ve dışa bağımlı işlenmiş gıda tüketimi ada halkının boy ortalamasını dünyanın en düşükleri arasında tutuyor denmiş. 162,81 santimetre. Marshall Adaları 8. sırada. 7. sırada Ruanda var efendim, Ruanda. Ruanda'da ortalama insan boyu 162,68 santim olarak araştırmaya girdi. Bu da onu 7. sırada tutuyor denmiş. Gittikçe zirveye yaklaşıyoruz. Dünyanın en kısa boylu ülkesi. 6. sırada Nepal var mesela. Himalayaların eteklerinde yüksek rakımda yaşam mücadelesi veren Nepal halkı, zorlu coğrafi koşullar ve kısıtlı tarım arazileri nedeniyle listenin 6. sırasında yer alıyor diyor. 162,32. Demek ki bunlar boyu etkileyen faktörler. Zorlu coğrafi koşullar. Doğru esaslı bak, hani böyle dağ bayır meselelerinde kısa boylular daha avantajlıdır. Kısıtlı tarım arazileri demiş mesela, bunlar etkiliyor demek ki. 5. sıraya geldik efendim, Malawi. Niye alkış yapıyorsun? Oralı mısın? Memleket mi Malawi? Malawi'de ortalama insan boyu 162,23 santimetre olarak araştırmalara dahil oldu diyor 5. sırada. 4. sırada Madagaskar efendim. Afrika kıtasının devasa ada ülkesi Madagaskar, kıtanın genel uzun boy yapısından tamamen ayrışıyor. Ada genetiği hem kadınlarda hem de erkeklerde boy ortalamasını oldukça düşük tutuyor denmiş. 161,55 santimetre ortalama Madagaskar 4. sırada. 3. sırada Laos. Bak Laos'u da mesela ben duymadım. Yani öyle söyleyeyim. Listenin 3. sırasında yine bir Güneydoğu Asya ülkesi olan Laos var. Tarıma dayalı yaşam ve çocukluk çağındaki beslenme eksiklikleri nedeniyle genel boy ortalaması 160,52 santimetre. Laos 3. sırada. 2. sırada Yemen. Yemen'de son yıllarda yaşananlar fiziksel gelişime ağır bir darbe vurarak ülkeyi en kısa boylu ülkeler arasına soktu. 159,89 ülke ortalaması. Ve dünyanın en kısa ülkesine geliyoruz efendim. 1. sırada Doğu Timor. Dünyanın en kısa boylu insanlarına ev sahipliği yapan ülke Güneydoğu Asya'nın ada ülkesi Doğu Timor. Yetersiz beslenme ve zorlu yaşam koşulları nedeniyle erkeklerin boy ortalaması sadece 159,79 santimetre seviyelerinde demiş. Kadınlara özel bir araştırma, yani sadece erkekler, diğerlerinde de erkekler mi acaba baz alındı? Şimdi bilmiyorum, hani erkeklerin boyu diyor. Belki sadece burada hani böyle bir veri vardır. Evet, liste bu şekilde. Dünyanın en kısa boylu ülkeleri. Mesela şeyi bekliyorduk biz, hani Japonya'dır, Çin'dir. Peki en uzun boylular? 1. sırada Hollanda var efendim. Abi ne ara uzadınız ya. 2. sıra Karadağ. 3. sırada Estonya. Bak Hollanda 1.83.8. Karadağ 1.83.3. Estonya 1.82.8.
Biz de uzun boylularda orta ara bir yerdeydik galiba. Öyle bir şeydi, öyle kalmış aklımda. Bir ara onun listesi de yapılmıştı. Evet, boy listesi bu şekilde. Yani Japonya ve Çin yok. Düşün, biz onları kısa bilirken bunları siz düşünün artık yani. 8.43 saatler Radyo S'te. Bugün çok sorguladım kendimi diyor Neriman. Evet evet, bak doğru. Uyku yok, mantık yok, adım da Neriman demiş. daha ne olsun yalnızlık için diyor. Bütün şartlar müsait. Ne olsun, yalnızlık da güzeldir. Tadını çıkart bak. Zuhal, Mahmut Bey bizdeki ortalamayı da siz bozuyorsunuz demiş. Yok benim o kadar değil ya. 1.87 bir şey yani. Neleri var ya. Benim mesela arkadaş grubu var. Bir arkadaş grubu. Oradakiler çoğu da çocukluk arkadaşım. Genel olarak mesela uzundur onlar. Onlarla olmak hoşuma gidiyor. Çünkü hani 3-4 tanesi benden uzun direkt. Genelde böyle bizim hani arkadaş gruplarında şey yani bizim, benim tepe çok görünür. Ama onlarla mesela o kısmı kapatıyoruz. Uzunlar. Bizim herhalde yaşadığımız, büyüdüğümüz yerle alakalı belki de, bilemiyorum. Pekala, bir adet Sena Şener dinleyelim, ardından devam edeceğiz.

Aşkından Ölmemeli radyonuzdaydı. Efendim bakınız, dünya haritası kıpkırmızı oldu. Bilim insanlarından eşi benzeri görülmemiş uyarı denmiş. Yani çok önemli değil bilim insanları uyardıysa. Bilim dışındaki bütün uyarıları dikkate alıyoruz. Ama bilim bir uyarıda bulunduğu zaman ya bunlar ne biliyorlar? Bunlar oturmuş orada ya. Adam hayatını bu işin eğitimini harcamış. Yıllarını vermiş, dirsek çürütmüş. Kitaplar yazmış. Hani incelemediği bir şey kalmış. Bu bilmiyor bu ya. Biz şimdi büyüklerle konuştuk bu konuyu. Efendim bilim insanları okyanuslardaki muazzam ısı birikimiyle ivme kazanan Süper El Nino kasırga ve sıcaklık dalgasının küresel boyutta eşi benzeri görünmemiş bir noktaya ulaştığını bildirdi. Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre Pasifik Okyanusu'nda hızla güçlenen bu devasa iklim olayı küresel hava şartlarını alt üst ederek gelecek yılın ilkbahar aylarına kadar etkisini artırarak sürdürecek. Yani bol bol tuhaf alışık olmadığımız yağışlara hazır olun diyor. Seller, fırtınalar vesaire falan. Hani buradaki sıcaklığı mesela o şey olarak düşünebilirsin. O kışın güzel sıcak geçecek falan. Tam olarak öyle değil. Yayınlanan son sıcaklık haritalarında gezegenin neredeyse tamamını normalin çok üzerindeki sıcaklıkları temsil eden kırmızı renge büründüğü gözlenirken uzmanlar dünyanın adeta aşırı ısınan bir iklim motoruna dönüştüğü uyarısını yapıyor. Aralık ayında en yüksek seviyeye ulaşması beklenen bu tarihi El Nino olayının en az 1950 yılından bu yana kayıtlara geçen en güçlü iklim krizlerinden biri olabileceği belirtiliyor denmiş. Tabii uzmanlara baktığımız zaman hani bu bir döngü. Evet, beklenen bir döngü, sürpriz değil. Bu sadece hani böyle tabiatın, doğanın falan canını okumamızla alakalı bir şey değil. Tabii doğal bir iklim süreci olduğunu da söylüyor uzmanlar. Hani bu böyle olacak, sonrasında normale dönecek, değişecek diye. Böyle duyduğumuz zaman da biraz içimize su, bir ferahlık gelmiş oluyor. Okyanus yüzey sıcaklıklarının rekor seviyelere çıkmasıyla birlikte Pasifik'teki devasa ısı rezervi atmosfere salınmaya devam ederken Amerika hariç dünyanın neredeyse tamamında aşırı sıcaklar, fırtınalar, şiddetli kuraklıklar ve ani sel felaketleri riskinin tavan yaptığı vurgulanıyor. Lan Amerika'yı niye ayırdınız? Trump buraya da mı müdahale etti? 2027'nin ilk aylarına kadar etkisini koruması beklenen bu kriz dünya genelinde hava rejimlerini de kökten değiştirecek. Güney Amerika'nın güneyi, Amerika'nın güney hatları ve Orta Asya gibi bölgelerde aşırı yağış ve sel riski tırmanırken, işte az önce onu söylemiştik. Hani sadece böyle vay efendim sıcaklıklar artıyor Pasifik'te, oh iyiyiz falan filan diye düşünme. Avustralya, Karayipler, Güney Asya ile Orta ve Güney Amerika'nın kuzeyinde şiddetli kuraklıkların hakim olacağı öngörülüyor denmiş. Durum böyle. Buna yapabileceğiniz bir şey yok. Yaşayarak göreceğiz. Önemli olan biz kendimiz, kendi iklimimizi nasıl koruyabiliyoruz? Kendi kaynaklarımızı nasıl koruyabiliyoruz? İşte su sıkıntısı biliyorsunuz. Kendini gösteriyor. Buna karşı ne yapabiliyoruz? Akarsulardır, havzalardır vesaire falan filan arıtılmış sular. Hepsi buna dahil. Bunlarda ne kadar başarılıyız? Asıl bizim düşünmemiz gereken mevzu burada bu oluyor. 8.50 oldu saatler. Salih demiş ki, ismim Salih, abilerimin Sezer, Tufan, Tayfun. Hepsi de zor söylemesi diyor. Şimdi buradaki her harfe göre işte artık hani tat kısmına bakmak gerekiyor. Şimdi geçtik o abileri de. Yani mesela hem M'den dolayı çikolata tadı bırakıyormuşum ağızda. Kendim için değil ama mesela Mahmut ismini söyleyen için. Hem bir çikolata tadı var hem de çıtır şey. Cips, yani çıtır cips tadı. Ay, böyle şeyler pekala. Efendim 8.51 saatler. Ne yapalım, bir yavaştan toparlayalım artık. Zaten trafikte normal temposuna döndü, normal yoğunluğuna döndü. Bu arada tabii unutmamamız gereken bir şey var sevgili dinleyenler. Bugün Cuma. Cuma özellikle akşam dönüş trafiğine daha şimdiden kendinizi hazırlamanızda fayda var. İmkanı olan erken kaçsın bugün, kaçabiliyorsa. Cuma günleri böyle bir huyumuz var Bursa'da biliyorsunuz. Akşam dönüş trafiği çok daha coşkulu oluyor. Bir mesela hani trafik genel olarak yoğun ama bir pazartesi sabahı mesela ekstra bir yoğunluk vardır. Hala da çözemediğim derecede mesela bir pazar trafiği var bizde.
Hani bu hafta sonu olduğu için, yayın mayın olmadığı için çok konuştuğumuz bir şey değil belki ama bir pazar trafiği diye bir gerçek var esasında. Bunu sahada yaşıyoruz. Sonra pazartesi trafiği var, pazartesi sabah trafiği. Sonraki günler hani normal seyrinde devam ediyor yoğunluk. Ekstra böyle kaza bela veya yağış olmazsa. Bir de cuma akşamı dönüş trafiğimiz var. Bu üçü fena. Bunlar da işte farklı zaman dilimlerinde yollarda olarak deneyimlemeniz, artık hani en uygun zaman dilimini bulup o zaman diliminde yola çıkmanızda fayda var diyelim. Bir adet Athena, ardından da programı kapatıyoruz artık.

0: sabretti, sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Haftanın son programıydı ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri pazartesi sabahı saat 7'de. Yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6'da namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olursunuz. Pazartesi sabahı yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler, herkese iyi hafta sonları.
1: Hoşçakal, düşman beldenin yaman güzeli.

0: Reklam. Radyo S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Boşa durma çalış dedi.
1: Gitmez eyle ondan. Tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatı ise biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
2: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var.
3: AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

Reklam. Radyo S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. As TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. As TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S.
2: Sağlık dünyasından haberler ve uzman doktorlarla yapılan bilgilendirici söyleşiler Gizem Özer'in sunumuyla Sağlık Raporu programında. Sağlık Raporu, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da. Sağlık Raporu başlıyor.

0: Az TV ekranlarındasınız. Ben Gizem Özer. Bugün karaciğer kanseri ve cerrahisini konuşacağız efendim. Tabii çok değerli bir konuğum da olacak ama önce gelin başlıklarımıza yakından bakalım. İlk başlığımız damara temas ameliyata engel mi? Efendim şimdi bu başlığımıza yakından baktığımızda özellikle ana damarlara yakın ya da temaslara eden tümörlerde cerrahi daha da zor hale gelebiliyor. Ama bu durum her hastada doğrudan ameliyat edilemez anlamına da gelmediğini söyleyebiliriz. Hangi noktada cerrahi sınır değişiyor? Hangi hastalarda daha ileri teknikler devreye giriyor? Bunun altını çizeceğiz tabii. Cerrahinin sınırlarından söz ediyoruz ama karaciğer kanserlerinde değişen tek sınır bu değil değerli izleyenler. Bu da bizi ikinci başlığımıza yönlendiriyor. Yayılım varsa nakil mümkün mü? Şimdi bu başlığımıza daha yakından bakalım istiyorum. Karaciğerde görülen her kanser kendisinden başlamıyor. Bunu bir netleştirelim ilk önce. Bazı tümörler başka organdan da yayılabiliyor. Geçmişte bu hastalarda nakil çok daha sınırlı düşünülürken bugün seçilmiş bazı hasta gruplarında bu sınır yeniden değerlendirilebiliyor. Ama temel nokta şu. Kimler için gerçekten mümkün? Bu başlığa da ayrı bir parantez açacağız diyelim. Şimdi nakil tarafında hasta seçimi bu kadar hassasken cerrahide de başka bir kritik hesap var diyebiliriz. Üçüncü ve son başlığımıza bakalım. Karaciğerin ne kadarı korunmalı? Şimdi karaciğer cerrahisinde mesele yalnızca tümörü çıkartmak değil. Öncelikle bunun altını bir çizelim istiyorum. Çünkü çıkarılacak bölüm büyüdükçe geride kalan karaciğerin hacmi ve fonksiyonu daha önem kazanabiliyor. Özellikle siroz ve yağlanmanın olduğu hastalarda bu hesap çok daha dikkatli yapılıyor diyebiliriz. Tüm bu başlıkları ve çok daha fazlasını konuşacağız. Sağlık raporu başladı. Tabii çok değerli bir konuğum var demiştim. Yeditepe Üniversitesi Organ Nakli Sorumlusu Doçent Doktor Veysel Umman bizlerle. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: İyiyim, sağ olun hocam. Sizler nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, ben de çok.
0: Önce tedavinin yolunu çizelim istiyorum. Karaciğer kanseri tanısı alan bir hastada ilk olarak neye bakıyorsunuz ve hangi hastada bu tümörü cerrahi olarak çıkarabiliyorsunuz?
1: Şimdi tabii çoğu insanın şöyle bir düşüncesi oluyor başvurdukları zaman. Tümör ne kadar büyük? Bize önce onun bilgisini verin. Ama aslında bizim ilk baktığımız şey tümör değil, karaciğerin kendisi. Çünkü karaciğerin kanserinde yani hepatoseliler karsinom dediğimiz zaman çoğu zaman bu boş bir arsa değil de yoğrulmuş bir zeminden oluşan bir yapı. Yani siroz, uzun yıllardır devam eden hepatit, yağlı karaciğer gibi hastalıklı yani bozuk bir zeminde ortaya çıkan bir kanserden bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında tek bir hastalık yok. İki hastalık var. Hem yıpranmış, zorlanmış, belki bir virüs, belki alkol kullanımı, belki yağlı beslenmeden dolayı zor ve hastalıklı bir zemindeki karaciğer ve üzerine gelişen bir kanser var. Dolayısıyla sadece tümörün boyutu değil, farklı bir dinamik var. Yani bu temeli önce anlamak lazım. Çünkü hem karaciğer ameliyatlarının, kanserinin, hem karaciğer naklinin bütün felsefesi, bütün prensibi bunun üzerine oturuyor. Bazı skorlamalarımız var, detaylı değerlendirmelerimiz var. Bunlara göre oluşturuyoruz. İsterseniz daha da detaylandırabilirim bunları.
0: Tabii hocam detaylandırmanızı bekliyoruz. Çünkü her tümör ameliyat edilebilir mi sorusu da çok fazla karşımıza çıkıyor.
1: Şimdi şöyle, bu tarz hastaları değerlendirdiğimiz tarihten gelen kullanılan bazı skorlar var. Child sınıflaması, MELT skorlaması bunlar. Hastanın temel karaciğer fonksiyonunun ne durumda olduğunu, aynı zamanda hastanın performansının ne durumda olduğunu, portal hipertansiyon dediğimiz yani karaciğere giden damarın ne durumda bir dirençle karşılaştığını gösteren bazı kriterlerimiz var. Bunlara göre hastanın hem kan tablosundan hem genel performansından, varis varlığı yokluğundan hastanın aslında ne kadar kritik bir durumda olduğunu değerlendirip tümörün çıkarılıp çıkarmayacağına buna göre karar veriyoruz. Dolayısıyla hastanın görüntülemelerine, tomografisine, MR'ına baktığımız zaman bizim için sadece bir tümör büyüklüğü ve tümör boyutu ve yeri önemli değil. Bu elbette çok önemli. Ama aynı zamanda o sizin de başta değindiğiniz Karaciğerin genel sağlığı çok daha önemli. Sağlıklı bir karaciğerde 10 santimlik bir tümör olsun örneğin. Bu hastada karaciğerin yarısını çıkarıp kolaylıkla hastayı taburcu edebilirsiniz. Ama sirozlu bir hastada 2 santimlik bir tümör ve bu karaciğerin tam ortasındaysa ve ana damarların tam komşuluğunda duruyorsa, işte bu 2 santimlik tümör 10 santimlikten daha zor bir operasyona, aynı zamanda iyileşmeye sebep olabilir. Yani büyüklük tek başına bir şey anlatmaz. Damara komşuluk tek başına bir şey anlatmaz ve bizim literatürümüz, yani güncel bilimsel çalışmalarımız da bunu destekliyor. Meşhur bizim alanın en çok kullanılan Barcelona Klinik Karaciğer Kanseri sınıflaması var. Burada da güncellemelerde tek başına tümörün büyüklüğü ya da karaciğerin hangi damara yakınlığı tek başına bir belirleyici etken değil. Karaciğerin fonksiyonları ana etkenlerden ve ne kadar karaciğer fonksiyonları korunmuşsa bu hasta o kadar erken eve kabulleniyor ve ona göre tedavi planlanıyor. Yani eskiden 5 santimi geçtiyse bu hasta için birçok seçenek bitti diye düşünülen nokta artık öyle değil. Birçok seçeneğimiz var ve operasyonu hala devrede.

0: kişi için de geçerlidir. Ne demek istedim? Birazdan bahsedeceğiz. Canlı vericili karaciğer nakli. Burada sağlıklı, tamamen hiçbir sorunu olmayan canlı bir verici karaciğerin bir kısmını alıcıya bağışladığında o vericide de kalan karaciğerden belirli şeyler bekleriz ve belirli bir miktarda karaciğer kalması gerekir ki karaciğer yetmezliği dediğimiz tablo oluşmasın ve karaciğer o vücuda yetecek şekilde metabolizmasını gerçekleştirsin. Yoksa karaciğer yetmezliği dediğimiz tablo oluşur. Bunun o kadar çok önemi var ki tarihten beri, yani eskiden cerrahi tabii ilk olarak şuna odaklanmış tarihsel gelişiminde. Biz bu alandan, bu dokudan şu tümörü çıkarabilir miyiz? Cerrahlar bunu başarıyla yapıp, ameliyatı başarıyla bitirip hastayı başarıyla ameliyattan çıkarmaya odaklanmış. Zamanla görülmüş ki ameliyatı yapıyoruz. Tamam, hasta kanamadan ya da başka bir sebepten ilk evrede kaybedilmiyor. Tamam, ama hastanın sonraki dönemde çok kısa, yani ameliyattan sonraki birkaç gün içerisindeki dönemde hasta karaciğer yetmezliğini görüyor. Çünkü çıkardığınız alandan kalan bakiye doku vücudu çevirmeye yetmiyor. Ve hasta karaciğer yetmezliğinden başarılı bir ameliyat geçse bile kaybedilebiliyor. Bu olmasın diye biz artık bazı görüntülemeler, farklı testler kullanıyoruz. Bunların en klasiği tomografi. Tomografide volümetri dediğimiz, yani karaciğerin volümünü, miktarını ölçüyoruz. Çıkaracağımız kısmı ayırıyoruz. Çeşitli boyamalarla ölçüyoruz ve diyoruz ki bu alan çıktıktan sonra dahi geriye kalacak olan bakiye karaciğer volümü yeterli. Kabaca şöyle bir kuralımız var. Karaciğer sağlıklıysa 25-30, ama örneğin kemoterapi almışsa, sirozu varsa, yağlıysa 30'un üstünde, sirozluysa %40 gibi karaciğer geriye kalması lazım. Yani aslında o dediğim zemine geliyor. Zeminin sağlığına göre bir miktar geriye kalmasını hesaplıyoruz ve bunu dediğim durumlar belirliyor. Buna göre hesap yapıyoruz. Yani sadece çıkarılabilir değil, karaciğerin hem kalan miktarı hem de kalan miktarın ne kadar sağlıklı çalışacağı, yani o hücre deposu, karaciğerin hücre deposunu ölçüyoruz. Başka bir test daha belirtmek gerekir burada. Bizim ülkemizde de giderek kullanımı artan ama esas Asya'da, özellikle Japonya'da sevilen, kullanılan ICG diye kısaltılan endosiyanin yeşili, yani fosforlu bir boya veriyoruz hastaya. Ve karaciğer bunu ne kadar hızlı temizliyor diye bakıyoruz. Yaklaşık 15 dakika sonra kanda boya kaldıysa, ne kadar boya kaldıysa, bu karaciğerin performansını bize söylüyor. Yine aslında tomografide sadece boyut ölçüyorduk. Bu boya ise karaciğer işini ne kadar iyi yerine getiriyor, yani kalan miktar dışında ne kadar iyi çalışıyor, o karaciğerin meşhur metabolizma özelliğini ölçüyor bize. Bu da yine başka bir test yaptığımız, karaciğerin ameliyatı dışında da ameliyat sonrasında esas bu bahsettiğim yetmezlik tablosu oluşacak mı, başarısını bize gösteren çok önemli ve artık karaciğer cerrahisinde olmazsa olmaz ameliyat öncesinde yaptığımız testler.
1: Çok kapsamlı bir
0: Bilmiyorum, yol haritası oldu mu?
1: Çok açıklayıcı oldu. Çok kapsamlı bir yol haritasından bahsediyoruz aslında.
0: Evet.
1: Hocam, birden fazla odak olduğunda tablo nasıl değişiyor, ona da değinmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü hastalar bunu duydukları anda çoğu zaman cerrahi ihtimalinin tamamen ortadan kalktığını düşünüyor. Karaciğerin farklı bölgelerinde birden fazla tümör bulunması cerrahiyi tamamen dışlıyor mu?
0: Bu da aslında güzel bir soru. Çünkü cevap farklı. Aslında iki farklı hastalık var burada. Karaciğerin kendi kanserinde birden fazla, yani karaciğerin kendi ürettiği kanserde, hepatoseliler karsinomda birden fazla tümör olması artık karaciğer içerisinde bu tümörün yayılmaya başladığını, hatta birden fazla noktada kanser üretilmeye başlandığını bize gösteriyor. Bu hastaların çoğunda klasik yaklaşım ameliyat olmayabilir. Onlara özellikle tümör boyutu büyükse küçültmeye yönelik gerek operasyona hazırlık, gerek bu hastaları nakil yapacaksak, bunların belirli kriterleri var, ileride konuşuruz. Nakil yapacaksak operasyona hazırlamak için damardan girdiğimiz kateterlerle girip ilaç ya da o damarların tümörü besleyen damarları tıkadığımız TAKE dediğimiz transarteriyel kemoembolizasyon gibi isimleri olan, kısaltması TAKE oluyor, tedavilerle o tümörleri küçültüp bazen o damar

0: damara çok yakınsa damardan uzaklaşması, daha operasyon alanının daha küçük bir alan olması, bu sayede bakiye sağlıklı karaciğerin daha fazla kalması amaçlanabiliyor. Ya da nakile uygun olmayan bu hastalar nakile uygun sınırlara gelebiliyor. Bu tarz tedaviler uygulanabiliyor ama Asya'da bu karaciğer kanseri Asya'da oldukça yaygın. Tedavide de farklı konularda öncüler. Dolayısıyla Asya'dan gelen bazı veriler 2-3 tümörü olan karaciğeri ama iyi durumdaki bazı kişilerde de ameliyatın yine de gayet iyi sonuç verebildiğini gösteriyor. Yani cerrahi kapısı hiçbir şekilde kapalı değil, aralık. Bunu anlamak lazım. Yani karaciğerin kendi ürettiği kanserler de bu şekilde. Ama bir de karaciğere, çünkü karaciğer bütün bağırsaklardan gelen ve bağırsaklar tarafından emilmiş o gıda metabolitlerinin, sindirilmiş maddelerin karaciğere uğrayıp kalbe döndüğünü biliyoruz. Karaciğer zaten bu yüzden vücudun kabaca fabrikası, metabolizma odağı olarak biliyoruz. 500'e yakın fonksiyonu var. Bütün kan karaciğere uğrayıp çeşitli fonksiyonlar, sentezler yapıldıktan sonra gidiyor. Bunun da bir dezavantajı var. Yeri gelmişken onu da belirteyim. Bu da şu, bağırsak kanserleri çok yüksek oranda karaciğere uğradığı için karaciğerde metastaz yapıyor. Buna kolorektal, kolon ve rektumdan geldiği için kolorektal metastaz diyoruz. Karaciğerde çok fazla görüyoruz bunu. Burada biraz daha tablo değişiyor. Eskiden burada da 4'ten fazla metastaz varsa ameliyat önerilmeyebilirdi ama bu kural artık bugün de yok. Bugün yine sayıya bakmıyoruz. Biz hepsini temiz olarak çıkarabilir miyiz cerrahi sınır ve geride sağlıklı karaciğer kalır mı? Buna bakıyoruz. Son olarak şunu diyebilirim. Eskiden çünkü karaciğerin kabaca cerrahisinde sağ ve sol lobunu alma var. Ve bu yüzden her iki lobda da iki tarafta da tümör olduğunda ya sağ tarafı da alsak solda kalacak, solu da alsak sağda da kalacak gibi eskiden olan bir düşünce vardı. Ama artık şunu biliyoruz ki iki tarafta tümör de olsa biz önce bir tarafı temizliyoruz. Sonra öbür tarafın damarını kapatıp karaciğeri büyütüyoruz. Bunların bazı özel isimleri var. Toplantılarda, bilimsel çalışmalarda bunları konuşup tartışıyoruz. Yani karaciğerin bir tarafına damarını tıkayıp hani karaciğer yeterli olması gerekiyor diye bu yüzden onu boyutunu büyütüp bir yandan parçaları temizleyip birkaç hafta sonra belki ikinci bir ameliyatla kalanları temizlemek gibi aşamalı karaciğer cerrahileri var. Bu yüzden artık karaciğerde cerrahinin önü aslında seçeneği daha fazla. Sayı bize tek başına korkutucu gelebilir ama öyle değil. Tek başına sayıya göre karar vermiyoruz ve cerrahinin önü oldukça açık aslında.
1: Hocam aslında buraya kadar genel anlamda tümörü çıkararak karaciğeri mümkün olduğunca korumayı konuştuk. Ama bazı hastalarda tümörün geliştiği karaciğerin kendisi de ciddi şekilde hastalıklı olabiliyor. Sizler de bahsettiniz. Bu noktada karaciğer nakli daha doğru bir seçenek mi oluyor?
0: Şimdi aslında burada da şunu düşünmek lazım. Kanserin oluşma zemini var. O ilk başta da yani bunlar birbiriyle bütünleşen konular. Sıralı olarak birbirine bağlanıyorlar. O ilk başta bahsettiğimiz karaciğerin zemini kötüyse, karaciğerin zemini kötü olması demek yani kötü bir topraktan çıkan yabani ot gibi o kanser. Zemin kötü olduğu zaman devamlı kanser üretme potansiyeli ve aynı zamanda o zeminin yetersiz karaciğer hücresi kaldığı için karaciğer yetmezliği oluşturma potansiyeli oluyor. Dolayısıyla bu tarz bu hastalara siroz diyoruz. Siroz karaciğerin artık son dönem çalışmamasının işareti. Bu karaciğer artık çalışmıyor. Yeterli karaciğer hepatosit dediğimiz hücresi kalmamış ve karaciğer artık kanserleşen hücrelere dönüştürüyor dokusunu. Böyle durumlarda hem cerrahiden sonra kanser tekrarlama riski hem de yeterli çalışan karaciğer dokusu kalmamasından dolayı bu hastalarda nakil çok daha yüz güldürücü sonuçlar veriyor. Ve kanserde biliyoruz ki olay sadece o anlık bir tümörü çıkarmaktan ibaret değil. Uzun yıllar nüks olmadan yani kanser kendini tekrar etmeden hastanın buna hastalıksız sağ kalın diyoruz. Hayatını devam ettirmesi ve birçok çalışmada uygun seçilmiş hastalarda bu hastalıksız sağ kalımın nakille daha uzun olduğunu biliyoruz. O yüzden bu hastalarda karaciğer nakli son derece yüz güldürücü sonuçlar veriyor. Bu önemli. Tabii burada birçok kuralımız var. Onları göz ardı etmemek lazım. Örneğin karaciğerde kanser var ama başka bir odağa yayılmış mı gibi değişik durumlar var ama onları da ilerleyen sorularda cevaplarız.
1: Peki hocam, o zaman şimdi cevaplandıralım. Milan kriterlerine de bir parantez açalım böylelikle. İsmi oldukça teknik geliyor bizler için ama aslında nakil adayının belirlenmesine yıllardır önemli bir çerçeve oluşturduğunu da biliyoruz. Biraz detaylandıralım.
0: Bu güzel bir hikaye. Hikayesi çok güzel. Ufak bir tarihle başlamak gerekirse 80'li yıllarda da bu karaciğer kanserinin nakil yapılmakta ama sonuçları çok kötü olmaktaydı. Hastaların çoğunda kanser, az önce anlattığım gibi, kısa sürede nüksedip geri geliyordu. Dolayısıyla bir dönem ya karaciğer kanserine nakil yapılmasa mı diye düşünülmeye başlandı. Sonra 1996 yılında İtalya'da bu Milan kriterlerinin kurgulayıcısı, bu çalışmayı yapan Mazzaferro ve ekibi 48 hastalık bir çalışma yayınladılar. Aslında 48 hasta şu yüzden önemli, yani bizim çalışmalarımız için aslında düşük bir hasta grubu belki de ama şunu ortaya koydular ilk defa. Hayır, karaciğer kanserinde nakil yapılabilir. Yeter ki doğru hastayı seçin. Doğru hastayı seçerseniz nakil çok yüz güldürücü sonuçlar verir ve işe yarar. Burada tabii doğru hasta kim sorusu ortaya çıkıyor. Buradaki kural akılda kalsın diye ben şöyle anlatıyorum. Ya tek bir tümör olacak dediler ve bu en fazla 5 santim olacak ya da en fazla 3 tane tümör, her biri en fazla 3 santim olacak. Bu arada da tabii ki tümör büyük damarların içine girmiş ya da başka karaciğer dışında bir yere sıçramış olmayacak. Yani kabaca sınırlı, ameliyattan sonra hemen nüks etme potansiyeli, agresif bir potansiyel taşımadığı düşünülen hastalarda çok güzel sonuçlar alınabilir. Bu sınırlardaki hastalarda 4 yıllık beklenen yaşam en az %75'leri bulur diye bunu raporlayınca tabii o dönem bu bir devrim niteliğinde oldu. Karaciğer kanserine bir anda nakil yapmasak mı, nakil yapılmazdan nakille bu çok güzel tedavi edilebilir durumu ortaya çıktı. Bu 96-2026, 30 yıl geçti ve Milan kriterleri hala bir referans noktası. Şu anda sayısız kriter var. Tokyo kriterleri, Kyoto kriterleri ya da bizim ülkemizden de Malatya kriterleri var. Ve bu kriterler aslında farklı şekillerde de sınırları zorlarsak yine belirli kurallar dahilinde bu yüz güldürücü sonuçları alabiliriz mesajı veriyor. O yüzden Milan bir başlangıç çizgisiydi ve son yıllarda kriterler giderek geliştirdi. Daha da tümör biyolojisini hesaba katan modeller gelişti. Yani tek hani Milan kriterindeki 5 santimlik tümör ya da tümörün boyutunun odağından hangi tümör agresiftir moleküler olarak, biyolojik olarak, bu yüzden nakille dahi iyi sonuç alınmaz. Hangisi tümör büyük olsa da merak etmeyin güzel sonuç alınır. Buna odaklanılıp bu kriterler revize edildi. Böyle bir tarihçesi var.
1: Peki hocam, aslında şimdi tam da bu noktada hastalar açısından kritik bir soru da sormak istiyorum. Bugün bir hasta nakil sınırlarının dışında olabilir ama doğru tedavi, iyi yanıt verdiğinde tablonun yeniden değerlendirilebileceğini de biliyoruz. Süreç tam olarak nasıl işliyor?
0: Yani şöyle, iki hastanın aslında, yani bazen birisi nakile uygun olup birisi olmayabilir. Ve bu aslında biraz modern onkolojinin yanıtıyla ilgili. Yani onu da şöyle düşünebiliriz. Aynı boyda iki köpek var. Birisi sakinliğiyle bilinen Golden olsun. Birisi çok agresif bir köpek olsun. Bunların boyları aynı ve ikisi de aslında tür olarak bir köpek diye bunların ikisine de aynı davranmazsınız. Yani benziyorlar olmaları aynı oldukları anlamına gelmiyor. Tümörler de öyle. İki tane hastada da tümör var, boyutları dahi benzese bile bu onların karakterini bize söylemez. Karakter her şeyi belirler ve karakteri nereden anlıyoruz? Az önce de anlattığım moleküler şeydi. Bunlardan bir tanesi, bilinçli hastalarımız artık biliyor ya da takiplerde öğreniyor. Az önce dediğim küçültme tedavileri yapıyoruz diye konuştuğumuz şeyde takip ettiğimiz parametre bu. AFP değeri, alfa fetoprotein. Bu kanda baktığımız bir belirtiç. Bu değer ne kadar yüksekse tümörün damar içine mikroskopik olarak yayılmış olma ihtimali o kadar yüksek diyoruz. Dolayısıyla AFP örneğin 1000'in üzerindeyse tümör küçük olsa bile nakil sonrasında bu nüksetme riski yüksek. Ama düşükse o zaman da nüksetme olasılığı daha az diye düşünebiliyoruz. Bu yüzden iki hastanın seyri ve ameliyat edilip edilmeme kararı tamamen farklılaşıyor. Bu yüzden de o Milan'ın üzerine örneğin Fransa'da geliştirilen bir AFP modeli var ya da İtalya'dan gelen Metro Ticket denilen farklı bu puanlamalar, sistemlerle artık sadece tümör sayısı büyüklüğü değil, bu tarz AFP gibi şeylerde değerlendiriliyor. Bir diğer önemli, hani kişiden kişiye değişiklik gösteren, hastaya uygun olup olmadığını değerlendiren ikinci şey ise tedaviye verdiği cevap. Yani evet, AFP'si yüksek, 1000. Peki bu hasta agresif bir hasta, hiç nakil olamaz mı? Tedavi seçeneği yok mu? Hayır, nakilden önce o az önce konuştuğumuz damar içi kemoterapi dediğimiz TAKE gibi bir tedaviyi uyguladık. Ya da yaktık, ablasyon dediğimiz tedaviyi uyguladık. Tümör bunu iyi cevap verdiyse, küçüldüyse, bu AFP dediğimiz değeri düşüyorsa biz şunu anlıyoruz. Bu tümör kontrol edilebiliyor, agresif başlamış, büyümüş ama küçülebiliyor. Bu yüzden de bu tümörü cerrahi hak ediyor, AFP değeri düştü diye düşünüyoruz. En son aslında en gözden kaçırmaması gereken iki hastayı ya da bir hastanın gidişatını değerlendiren son parametre de zaman. Aslında çok zarif bir parametre. Neden? Hastayı birkaç ay takip ediyoruz. Eğer zaten hastada, yani çok uzun bir süre değil, kısa bir süre, eğer hastanın tümörü agresif ise bu kısa süre içerisinde bu hastanın tümörü ve biyolojisi kendini ele veriyor, büyüyor, yayılıyor. Sakin bir tümör ise yerinde duruyor. Biz buna biraz İngilizce'de de aynı terim, zaman testi diyoruz. Bekleme süresi tümörün gerçek biyolojisini, doğasını yüzünü gösteriyor. Bu da tümör davranışıyla ilgili bilgi veriyor ve bu da bu hastanın tedavisinde ne yaparsak fayda görür, ne yaparsak fayda görmezin en net resmini bize ortaya koyuyor.
1: Hocam çok kısa bir vaktimiz kaldı ama değinmeden de geçmemek olmaz diye düşünüyorum. Hasta nakil adayı haline geldi diyelim. Bu kez verici konusu devreye giriyor. Özellikle canlı vericide hassas bir denge var diyebiliriz. Çünkü karşımızda tamamen sağlıklı bir insan bulunuyor. Bu durumda hangi koşulların sağlanması gerekiyor?
0: Canlı verici tabii nakilin cerrahisinin en hassas noktalarından biri. Çünkü biz burada iki kişiyi düşünüyoruz. Yani bir tarafta kanserli, karaciğer yetmezliği olan, hayatını kaybetmek üzere olan bir hastamız var. Öbür tarafta tamamen sağlıklı bir insan var ki genellikle bu kişi bir kardeş, bir evlat, bir eş oluyor. Ve bu sağlıklı insan kendisine hiçbir tıbbi faydası olmayan büyük bir ameliyata rıza gösteriyor. İşte literatürde bununla ilgili cerrahların sadece değil, tıbbi etikle uğraşan sayısız literatürdeki çalışma buna çift denge, çift dengeyi koruma prensibi deniliyor. Çünkü bir yandan alıcının bir kazancı var, bir yandan vericinin aldığı risk var. Bu riski haklı çıkaracak kadar yaptığımız ameliyata değmeli. Bugün tabii vericinin ameliyatı son derece güvenli. Deneyimli merkezlerde ciddi komplikasyon oranları son derece düşük. Ama sıfır değil. Hiçbir zaman sıfır değil. Bir cerrahi işlemin hiçbir riski olamaz demek mümkün değil. Bu sebeple de özellikle bu kanserin tekrarlama riski olan ve bu riskin çok yüksek olan hastalarda, yani o bahsettiğimiz tümör biyolojisinin kötü, agresif olduğu hastalarda nakili iyi düşünmek ve aileden birinin karaciğer bağışını yapmadan önce bu dengeleri iyi gütmek gerekiyor. Çünkü canlı verici, evet, hastayı bekleme listesinden, kadaver listesinden kurtarıp hastalıktan kurtarıyor ve nakil birkaç hafta da yapılıp harika bir durum ortaya çıkıyor, doğru. Ama bu hastaların esas bizim amacımız nüks olmadan, tekrarlama olmadan, bu zaman testi dediğim şekilde uzun süre nüks olmadan yaşayabilmeleri, vericinin yaptığı bu ulvi bağışa da değmesi. Orada da onu ortaya koymak gerekiyor. Herkes tabii ki verici olamıyor. Kısaca onu da bahsedeyim. Verici olabilmesi için öncelikle kan grubu uyumu arıyoruz. Daha sonra karaciğerin yağlı olmaması, kişinin yüksek kiloda vücut kitle endeksinde olmaması. Daha sonra da detaylı çalışmalar bundan sonra geliyor. Örneğin karaciğer volümünün yeterli boyutta olması, hatta damar yapısının, safra yolu yapısının uygun halde ameliyata engel olmayacak şekilde olması gibi daha detaylı incelemelere sonra giriyoruz. Ama öncelikle vücut kitle endeksi fazla yüksek olmayan, kilosu olmayan, kan grubu uyumlu olan kişilerle başlıyoruz. Bu kişiler canlı verici olabiliyor.
1: Peki hocam, son cümlenizi alayım sizlerden.
0: Karaciğer vücudun çok hayati bir organı. Konumuz karaciğerde, gerek kanseri gerek nakil ile alakalı konuştuk. Karaciğer aslında vücudun yol haritasıdır. Çünkü 500'e yakın fonksiyonu olan bu organın sağlığı, vücudun genel sağlığı ile ilgili sayısız bilgi verir ve kadim tıplarda da karaciğerle, ayurvedik tıpta da karaciğerle ilgili değerlendirmeler kişinin genel sağlığı ile ilgili birçok ipucu taşıdığı bilinmektedir. Dolayısıyla insanların karaciğer sağlığına önem göstermeleri, bu karaciğer yağlanmasının sessiz karaciğer yetmezliğine götüren tablosuna karşı uyanık olması, kilolarını kontrol altında olmaları, en ufak şüphelendiren sarılık, halsizlik, kilo artışı ya da kaybı gibi durumlarda devamlı doktor kontrolünde kalmaları, bunlar son derece hayati. Uygun takiple, hepatit gibi bir durum ile yıllarca takiple kontrol altında kalabilir. O yüzden karaciğerini insanların korumasını ve sağlıkla bakmalarını tavsiye ediyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum.
1: Peki, kıymetli bilgileriniz için teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün sağlık raporunun sonuna geldik. Akciğer kanseri, karaciğer kanseri ve cerrahisini konuştuk. Yeniden görüşünceye dek mutlu kalın.

0: Sağlık dünyasından haberler ve uzman doktorlarla yapılan bilgilendirici söyleşiler Gizem Özer'in sunumuyla Sağlık Raporu programında. Sağlık Raporu, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da.
1: Reklam. Radyo
2: S. Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
6: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. As TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. As TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S. Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan. Reklam. Radyo S.
1: Türkiye ve dünyadaki güncel ekonomik gelişmeler, finans dünyasından haberler hafta içi her gün Canan Deniz'in sunumuyla, Ekonomi Hattı programıyla Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da. Ekonomi Hattı başlıyor. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinizle uyumlu olmayabilir. Bu nedenle yalnızca burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

0: Haz TV ekranlarından merhaba. Ekonomi hattıyla karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Bugün hem ekonomiye dair, piyasalara dair gündemdeki başlıkları konuşacağız. Tam bu noktada ekonomist Belgin Maviş konuğum olacak. Ardından kripto para piyasasına bir göz atacağız. Orada da Blockchain Akademi kurucusu Devrim Danyal bizlerle birlikte olacak. Yorumlarını bizlerle buluşturacaklar. Çok kıymetli iki konuğum var. Öncesinde biz bugünün gündemine kısaca bir göz atalım. Hangi başlıkları öne çıkardık onu da sizlerle buluşturalım. Dört başlığımız ekranlarımızda. İlk olarak fon tasfiyesinde ilk ödemeler dedik. Tabii Türkiye gündeminin önemli bir başlığı. Fon tasfiyesi sürecinde yatırımcıların beklediği ilk ödemeler başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklaması burada önümüze geldi. 17 fondaki yaklaşık 43 bin yatırımcının parası ile ilgili bankalara transfer edildi. Ancak tüm fonlarda süreç aynı şekilde ilerlemiyor. Peki yatırımcılar paralarını hangi koşullarda geri alabilecek? Birazdan ekonomist Belgin Maviş'e soracağız. Yanıtını da dinleyeceğiz. İkinci başlığımıza geçiyoruz. Faiz indirimi için alan var mı? Bu başlık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile alakalı. Eylül ayında aylık enflasyon %1,84 ile beklentilerin altında geldi. Bu fiyat artışlarının yavaşlaması açısından olumlu bir sinyal olabilir, ancak enerji fiyatları ve jeopolitik riskler enflasyon üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Peki bu tablo Merkez Bankası'nın faiz indirimi için elini rahatlatıyor mu? Birazdan bu konuda gündemimizde olacak. Üçüncü başlığımıza geçiyoruz. Borsada dalgalı seyir diyoruz. Şimdi Borsa İstanbul'da yön arayışı var. Yatırımcıların piyasaya ilgisi de yakından takibimizde. Eylül ayında yaklaşık 105 bin kişinin borsadan ayrıldığına ilişkin veriler yatırımcı davranışlarını yeniden gündeme taşıdı. Peki bu çıkış geçici bir dalgalanma mı, yoksa yatırımcı güveninde daha kalıcı bir zayıflığa mı işaret ediyor? Bu sorular önemli. Borsa İstanbul'da ne oluyor diyeceğiz, yanıtını da izleyeceğiz. Bitcoin'de düşüş derinleşir mi sorusu da yine öne çıkardığımız başlık. Birazdan Devrim Danyal'a yönelteceğimiz konu başlıklarından bir tanesi. Kripto para piyasasında satış baskısı öne çıkıyor. 8 Ekim tarihine bakıyoruz. 82 bin doların hemen altına geriledi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, güçlü dolar ve yüksek tahvil getirileri de piyasaları baskılıyor. Peki Bitcoin'deki bu rakamlar ve düşüş derinleşir mi, yoksa bu hareket geçici bir düzeltme mi? Birazdan Devrim Danyal'a soracağız. Yanıtlarını öğreneceğiz. Az önce de söylediğim gibi çok kıymetli konuklarım var. Hemen ilk konuğuma merhaba demek istiyorum. Ekonomist Belgin Maviş bizlerle birlikte. Belgin Hanım, hoş geldiniz Az TV Ekonomi Hattı'na.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum canım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi fon tasfiyesinde ilk ödemeler dedik. Gündemin önemli başlıklarından bir tanesi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasını hatırlatarak başlayalım. 17 fondaki yaklaşık 43 bin yatırımcının parasıyla ilgili bankalara transfer yapıldı. Şimdi bu ayrımı da konuşalım. İlk ödeme olağan tasfiye kapsamındaki fonlarla ilgili. Diğer fonlarda ise süreç daha farklı ilerliyor. İlk ödemeler hangi fonlardaki yatırımcılara yapıldı, yapılıyor? Yatırımcıların alacağı tutar nasıl hesaplanıyor ve kalan fonlardaki ödeme süreci nasıl işleyecek, sizden öğrenelim.
1: Tabii ki. Notlarımdan zaman zaman bakarak size rakamları paylaşacağım. Canan'dan öncelikle 3 tane kurumun, Abi, Burs ve Pardus'a ait toplamda 17 tane fonda 43 binin üzerindeki yatırımcının ödemelerine dün itibariyle başlandı. Ziraat Bankası ilgili hesaplara yapılan hesaplamalar sonrasında rakamları aktardı. Tabii bu beraberinde birçok soruyu da gündeme getirdi hiç kuşkusuz. Peki öncelik neye göre belirlendi, neyi baz aldılar? Hemen belirtelim. Öncelik kriteri TEFAS'a, yani bu fonların işlem gördüğü sistemde açık piyasa fonlarına ve küçük yatırımcılara verildi ilk etapta. 17 tane fonun tasfiye süreci içerisinde. Tamamı tasfiye edildi mi? Bu fonların içerisinde hisse senetleri de var hiç kuşkusuz. Bunlara ilişkin süreç devam ediyor. Bunu bir not olarak notlarımıza ekleyelim. Paraların hesaplara geçişi 1 milyon baremi vardı. Hesaplara geçişinde ise eşleşmelere yansıtıldı. Yani hesaptaki bakiyelerle birlikte 1 milyon sınırının üstünde ise 1 milyon, 1 milyon sınırının altında ise 1 milyona kadar olan bakiyenin ödenmesi esas alındı burada. Ve diğer fonlardaki süreçler de tabii ki devam ediyor halihazırda. Özellikle hisse senedi ağırlıklı olan serbest fonlarla ilgili süreç ve bunun hukuki boyutu anlamında da muhtemelen bir yasa meclisin açılmasıyla birlikte bu tasfiye süreci ve bir daha buna ve benzer olaylara mahal vermeyecek yeni yasanın ve düzenlemelerinde devreye girme ihtimali var. Haber akışlarına baktığımızda bunu da görüyoruz. Şimdi ödeme hesaplaması en çok kafa karıştıran husus oldu.
0: Evet.
1: Canan Hanım burada. Neye göre, hangi kritere göre? Bir, TEPAS'taki küçük yatırımcıların olduğu açık piyasa fonlarına öncelik verildi. 1 milyon bareminin konulmasındaki önemli detayı da hemen hatırlatalım. Sizin birkaç tane fonunuz olabilir. Diyelim ki örnek verelim sizin üzerinden. Canan Hanım'ın 5 tane fonu olduğunu düşünelim. Bunlar farklı fonlar. Şimdi hisse senedi var, likit fonlar var. Serbest fon başlığı içerisinde. Bunların toplamı ne olursa olsun kişi baz alındı. Yani 1 milyon ödemesi yapılırken sizin toplamda 5 tane fonunuzda 5 milyon ve üzeri bir rakamın söz konusu olsa bile her bir fona değil, her bir yatırımcıya ödeme yapıldı.
0: Bu ayrım önemli. Şimdi 5 evet. Ayrı fonda benim 5 milyon lira param var. Her evet. bir fon için ayrı ayrı olmayacak. Benim Canan Deniz olarak yatırımım üzerinden tek bir isim üzerinden alacağız. Öyle mi şimdi?
1: Aynen öyle. Hı-hı. O şekilde yatırıldı. Çünkü diğerleri ilgili süreçler devam ediyor. Ama sizin toplamda 5 fonunuzda diyelim ki 1 milyonun altındaysa İşte birinde 100 bin, diğerinde 300 bin vardı. Toplamda diyelim ki 9.990 liraya tekabül ediyorsa siz bu 5 fonunuzun tutarını aldınız. Hı-hı. 1 milyon ettiğinden dolayı ancak kişi bazı alındığı için 1 milyon ödemeyi şu şekilde düşünebilirsiniz. Bu bir avans ödemesiydi. Daha Hı-hı. sonrasında tasfiye süreciyle ilgili gerekli kesintiler, işte mutabakatlar, eşleşmeler yapıldıktan sonra hakkınız orada baki şu anda. Yani siz bu fondan ödeme aldınız. 1 milyon olarak ödemenizi aldınız. Ama diğer paylarla ilgili ya da mevcut payınızdaki rakam yüksekse hakkınız baki. Ancak buradaki tabii ki hak ve değer kavramını hemen aşmamız gerekiyor Canan Hanım. Hakkınız nedir? Hukuki anlamda siz halihazırda o payı sahibisiniz. Merkezi kayıt kuruluşunda sizin adınızda o pay, o fon mevcut. Ancak o fonun değeri var bize. Yani piyasa fiyatlaması, piyasa riski de diyebileceğimiz. Bu değişkenlik gösterir. İşte zaten aslında kafa karışıklığı da tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Benim hakkım işte buhar oldu, uçtu. Yani aslında oradaki kastettiği değeri uçtu. Yani piyasa fiyatlamasına göre baktığımızda değerde artış veya azalış oldu. Burada bir dipnot da verelim. Serbest fonlar adı üzerinde olduğu için ilgili portföy şirketinin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onayıyla birlikte ve BDDK'dan da Para Piyasası ve TEPAS'la yani ilgili kurumlardan kısacası onay alarak

0: sayım Sayın Betülseren Kaya'nın da iade tutarında olduğu gibi bir fon oluşturuldu. Muhtemelen ödemelerin bir kısmı buradan, diğerleri ise tasfiye süreçlerinde ödenecek. Tabii hisse senedi tarafı biraz daha zorlu. Malum piyasadaki fiyatlamaları da çok sert etkilemişti. Ama likit fonlarla ilgili ödemeleri çok daha hızlı ve peyderpey gerçekleştirecekler. Çünkü toplamda 130 bin fon var ve her biri de birbirinden farklı ağırlıkta hisse senetleri, kira sertifikaları, kısacası menkul kıymetlerden oluşuyor.
1: Belgin Hanım, şurada akla bunları anlatmışken hani şu soru da geliyor. Enflasyon karşısındaki paramın değeri. 2 yıl önce bir fona 500 bin lira yatırdı bir vatandaş. Ama yapılacak ödeme şimdi o dönemin 500 biniyle bugününki bir değil. Yatırdığı para üzerinden mi hesaplanacak? O arada geçen enflasyon farkı da eklenecek mi? Bununla ilgili yeni açıklamalar da var. Sizden bu bilgiyi de alalım.
0: Tabii. Özellikle ana para artık çıkacak söylemi son günlerde en azından. Çünkü ben paramı buraya, bu fonlara enflasyon karşısında erimemesi için, değer kazanması için. Burada iki tane önemli yol ayrımı var. Birincisi, evet siz bu fonlara paranızı enflasyona karşı getiri potansiyeli gördüğünüz için yatırdınız yatırımcı tarafında. Çok fazla finansal okuryazarlığınız olmasa da eş, dost, duyumlar, bunu bir güvencede olduğunu düşünmesi, hı hı, ya da işte o dönemde nasıl bu fonların detaylı olarak bir tür pazarlama stratejisi, işte bunun siyasi güvencesi de var gibi söylemlere belki kandılar. Bilemiyorum. Ama sonuçta benim burada evet hakkım var ama benim param pul olduğu, enflasyon yüksek seyirini koruyor söylemlerine ilişkin getirilen bir teklif aslında bu. Yani ve ana para artık tüfe kadar bir ödeme yapılmalı ki en azından zararımız daha az da indirgensin diye. Burada bir tazmin önerisi aslında baktığımızda. Ancak dün gerçekleşen ödemelere baktığımızda böyle bir ihtimalin olmadığını gördük. Tasfiye masasındaki nakdin merkezi kayıt kuruluşundaki özellikle orana göre yapıldığını ve bunun bir avans ödemesi şeklinde gerçekleştiğini gördük. Dolayısıyla TÜFE için peki bir kanuni yapı gerekiyordur. Şimdi hukuki boyutunu bilemiyorum. Ama zaten bu fon tüzüğünde hani getiri anlamında hesaplamalarda enflasyona karşı değer kazanımı evet amaçtır. Çünkü likit fonlarda faizler baz alınır. Enflasyon ve bunun üzerindeki getiri baz alınır. Ancak bunun hukuki anlamda ya da siyasi anlamdaki boyutunda devletin böyle bir tahvili yoksa böyle bir ödemenin yapılma ihtimali bir kanun değişikliğiyle ya da bir kararname değişikliğiyle gerçekleşebilir ama şu an için yapılan ödemelere baktığımızda böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyleyebilirim.
1: Şimdi enflasyon demişken enflasyondan Merkez Bankası'na da bir geçiş yapalım. %1,84 ile beklentilerin altında kaldı. Beklentiler hep 2-2,20 arasında değişiyordu. Dezenflasyon süreci açısından değerlendirdiğimizde evet olumlu. Şimdi Merkez Bankası'nın faiz kararına etkileri de var elbette. Ama küresel tarafta da gelişmeler yoğun. Enerji fiyatları, jeopolitik riskler, enflasyonun görünümü üzerinde elbette ki etkili. Ulaştırma kalemi yine 1.84'lük rakam üzerinde nedenle etkili. Onun da rakamsal olarak önümüze geldi. Şimdi biz burada tabii genel enflasyona da bakıyoruz. %30'un altına düştü Eylül verisiyle birlikte. Merkez Bankası'nın toplantısı 22 Ekim'de. Faiz indirimine gitmesi için yeterli alan var, vurgusu yapıyor. Ekonomistler, siz ne dersiniz? Yılın kalan bölümü için özellikle Ekim, hatta Aralık ayı için bu alan ne kadar, biz Merkez Bankası'nın indirime gideceğini görür müyüz? Ekim ve Aralık için sizin öngörüleriniz nedir?
0: Şimdi mevcut enflasyonu %30 olarak kabul edelim. Politika faizimiz %37'de ancak üst koridor yani faizlerde biz aslında %40 seviyesinde Merkez Bankası'nın piyasayı olmadığını biliyoruz uzunca bir süredir. Örtülü bir faiz artışı da diyebiliriz aslında buna. Dolayısıyla %40'dan fonlandı ve enflasyonu %30'a gerilediği bir süreç içerisinde Merkez Bankası'ndan 22 Ekim'de şöyle bir hamle bekliyor diyebilir. Özellikle Trump'ın son açıklamalarına bakacak olursak Kasım'daki seçimlere kadar

0: bana bir müdahale söz konusu değildir. Görüşmeler devam edecektir söylemleri. Ne kadar sağlıklı ayağı yere basan bir açıklama. Çünkü Trump çok fake açıklamalar da yaptı şimdi açıkçası güven sarsıcıydı. Ama şu anda o seçime odaklanmış durumda. Bir topal ördek olmama çabası içerisinde. Onu da hemen kısaca değinelim. Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çoğunluğu bitirmemesi Cumhuriyetçiler açısından oldukça önemli. Evet, bir parça kayıp olacak ama bu hangi tarafta olacak ve bu Trump'ı ne kadar etkileyebilir? İkinci soru ise Trump o koltuğa yeniden oturabilecek mi gibi. Dolayısıyla böyle bir süreç içerisinde daha barışçı açıklamalar yapacaktır. Bu da bu süre için en azından yani Kasım sonuna kadar süreç içerisinde demek ki Amerika'nın bir müdahalesi olmayacak ama Husiner tarafı özellikle Babül Mendeb tarafındaki gerilim, Suudi Arabistan, İran, Husiler arasındaki süreç tabii durum biraz farklı kılacak. Bunları bizim Merkez Bankamız elbette masasında tutacak. Üst bandı %37'ye çekildi yani ve piyasaya üstelik %37'den fonlamaya devam edeceğim söylemini o toplantıda faiz indirmeden bir faiz indirimi şeklinde ortaya koyabilir. Çünkü Sayın Karahan'ın dün Küresel Merkez Bankası başkanlarının İstanbul Finans Zirvesi'ndeki açıklamasında da bunu gördüm. Biz dikkatli temkin duruşumuza devam edeceğiz söyleminin altında. Bence bu vardı. Ama bir parça da piyasayı rahatlatmak açısından ki bu fon krizi bir likidite krizi sonuçta. Dolayısıyla bunu da biraz bertaraf etmek için bu adımı atabilir. Toplamda bana göre yıl sonuna kadar Merkez Bankası'nın 2 puanlık yani 200 baz puanlık bir faiz indirim alanı var. Ama enflasyonla ilgili, petrol fiyatlamaları ile ilgili belirsizlikten dolayı bunu 100 baz puanlık bir indirimle ve üst bandı 37'ye çekerek Ekim'de bu hareketi Aralık'ta da 100 baz puanlık bir faiz indirimiyle yılı tamamlayabilme ihtimalini %50-50 şeklinde düşünüyorum.
1: Şimdi tabii tüm bu içeride yaşanan gelişmelere baktığımızda küreselin de etkilerini eklediğimizde Türkiye'ye dışarıdan bakış nasıl sorusu çok önemli çünkü bu borsayı da etkiliyor. Tam da bu noktada FTSE Russell Türkiye'nin gelişmiş gelişen para statüsünü korudu. Ülkeyi izleme listesine almadı. Bu tabii uluslararası yatırımcı algısı açısından olumlu karşılanan bir gelişme ama diğer taraftan haftalık verilere baktığımızda yabancı yatırımcının hem hisse senedinde hem de tahvil tarafında satış yaptığı görülüyor. Türkiye'nin parasal anlamda piyasa statüsünü koruması, diğer tarafta da yabancı yatırımcının satışları var. Bu tabloyu nasıl okuyacağız? Yabancı yatırımcı Türkiye piyasalarına bu gelişmelerle birlikte temkinli yaklaşıyor mu diyeceğiz? Yorumunuz ne olur?
0: Kesinlikle. Çünkü işin 3 farklı boyutu var. Biri devam eden yasal süreç. İki olayın siyasi boyutu, Türkiye'nin de aynı zamanda 2028'de bir seçime gireceği ve bu fon krizinin yaklaşık olarak 2,5 milyon insanı etkilediğini, bunun ailelerini de işin içine kattığımızda 5 milyonun üzerindeki bir insanın buradan etkilendiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu mevcut İktidar Partisi'nin de siyasi bağlantılar varsa soruşturma süreci bunu belirleyecektir. Bu durumu da bir tür telafi etmek, o bağları koparmak daha şeffaf, daha öngörülebilir bir piyasa ve siyaset noktasında adımları atması gereken bir süreçteyiz. Ve tabii ki tasfiye süreçleri de devam ettiği için Kursi'den gelen bu açıklama oldukça önemli ama bizi kulağımızı çeken ya da uyaran MSI'ın Kasım ayındaki değerlendirmesi daha da önemli. Dolayısıyla biz Kasım ayına kadar olan süreç içerisinde bu süreçleri ayırıyorum buradan o farklı bir boyut.
1: Fon sürecinin de MSCI uyarısıyla birlikte başladığını düşünürsek Kasım'daki bu veri çok önemli olacak dediğiniz gibi.
0: Tabii ki. Dolayısıyla biz bu o sürece kadar önemli bir yol kat etmemiz gerekiyor. Nedir bunlar? Şeffaflık, öngörülebilirlik, piyasayla ilgili sert kuralların yasa çerçevesinde getirilmesi ve burada işte bir takım soru işaretleri oluşan ve bir daha yatırımcının bu şekilde mağduriyetin önüne geçebilecek. Kurumsal bazda, siyasi bazda bağlantılar varsa koparılması daha şeffaf, daha bağımsız anlamda bir sistemin oturtulması gerekiyor. Çok kısa bir zamanımız var ama en azından bunun tohumlarını atabilirsek bu sürece kadar zannediyorum MSI'dan da olumlu açıklamalar gelecek. İşte o zaman Amerika'daki seçimlerin de sona ermesi, netleşmesiyle birlikte yabancının değerlendirilmesi daha önemli olacaktır. Not tarafında, kredilendirme kuruluşları tarafında bir not indirimi yok ama hep şunu söylüyorlar, izlemedeyiz.
1: Evet.
0: Aslında bu belki de hani bir çocuğun annenin akşam baban gelsin seni söylerim cezasının yarattığı etki gibi. Çok dikkatli takip ettiklerini unutmamak gerekiyor.
1: Evet, şimdi tabii bu konularla birlikte diyelim, Borsa İstanbul'da da bir yön arayışı var. Dalgalı bir seyir görüyoruz. Riskten artık korkan yatırımcı Borsa İstanbul'dan da çıkış gösterdi. Şimdi Merkez Bankası verileri var. Eylül ayında yaklaşık 105 bin kişinin borsadan ayrıldığı belirtiliyor. Fon tasfiyesi sürecinin tabii yarattığı belirsizlikler var. Yatırımcı davranışları üzerinde burada da etkisini görebiliriz. Ama sadece piyasa koşullarına bağlı geçici bir hareket olarak mı göreceğiz bunu? Yatırımcının borsaya olan güveninde bir zayıflama mı var? Siz Borsa İstanbul'un da yeniden güç kazanması için hangi koşulların oluşması gerektiğini düşünürsünüz? Borsadaki tabloyu nasıl okuyorsunuz?
0: Kurumsal irade daha hızlı hareket etseydi belki bu durumda en çok darbe alan borsa yatırımcısı oldu. Evet. Her ne kadar bir likidite ve fon krizi olarak karşımıza gelse de borsada ilgili hisse senetleriyle ilgili adımların hızlı atılmaması belki de bu süreci daha da zorlaştırdı ve güven kırılımını hızlandırdı. Bu tabii ki endekste çok sert etkileri. Biz 14.500'leri aşmaya çalışırken bir anda kendimizi 12 bin puanlık seviyelerde buldum. Kritik bir noktaydı çünkü 12 bin puan trend değişim. Yani biz boğa piyasası, yükseliş piyasasından net bir şekilde ayı piyasasına yani çok düşük net piyasasına girdiğimiz sinyaliydi. Ve 11.600'e kadar hatta net nokta atışını söyleyeyim 11.460'a kadar arada bir destek noktası yoktu. Borsanın 12 bin puanda tutunmasında hiç kuşkusuz Aselsan gibi, Tüpraş gibi, ana hisselerin, BİM gibi hisselere gelen alımların çok büyük katkısı olduğunu bir kez daha altını çizelim. Aselsan'dan gelen savunma sanayi ilişkin haber akışları endeksin 12 binde tutunmasını sağladı. Öte yandan enflasyonun düşmesiyle birlikte Eylül ayında yaklaşık 58 ay sonra enflasyonda düşüş sinyali alınca bankacılık sektörüne gelen alımlar da bir nebze bizi 12 bin puan üzerinde tuttu. Ama borsa bekliyor. Neyi bekliyor? Bu süreci nasıl ne yöne evrileceği. Evet adımlar atılmaya başladı ama özellikle sorunlu hisseler farklı pazarlara alındı. Güvenin tekrardan kazanılması için bu endekse ciddi bir para girişimine desteklenmesi, şirket hisse geri alım programlarının daha genele yayılması gibi daha proaktif hamlelerin olması gerekiyor. Yani kurum bazında daha hızlı hareket edilmesi, koordinasyonun sağlanması, yatırımcının kırılan bu güvenini zamana yayılarak cevap verecektir. Ve şunu söyleyebilirim, bu süreçte en çok darbe alan borsa yatırımcısının risk eşittir fırsat noktasındaki düşünce yapısıyla borsadan soğumaması gerekiyor. Öyle olsaydı biz 6 Şubat depremi sonrasındaki satışlar da başımızı kaldıramazdık. Borsa çok darbeler aldı ama yatırımcı şunu unutmamalı. Her sert kayıptan sonra çok sert yükseliş potansiyeli olduğunu bir kere daha hatırlatalım.
1: Şimdi son sorum da size şu olsun Belgin Hanım. Fon tasfiyesiyle birlikte az önce siz de vurgusunu yaptınız. Yatırımcıların bir bölümü paralarına yeniden erişmeye başladı. Bu paranın bundan sonraki adresi ne olacak? Hani mevduatta bir kıpırdanma görüyoruz TL mevduatta. Siz nasıl görüyorsunuz paranın çıkıştan sonraki adresini?
0: Zaten yıl sonuyla birlikte ki zaten normalde döviz tevdiat hesapları yıl sonuna doğru şirketlerin de açık pozisyonlarını kapamaları açısından ya da ödeme takvimlerine bağlı olarak dövizde bir yukarı yönlü hareket görürüz. Muhtemelen bu çıkan paranın bir bölümü dövize ama büyük bir bölümü mevduata doğru yöneliyor. En azından enflasyon süreci içerisinde. Çünkü bunu karıştırmamak gerekiyor. Halihazırda fiyatlar genel seviyesi oldukça yüksek. Dolayısıyla enflasyonda biz aylık bazda bir düşüş sinyali gördük. Bunda baz etkisi de vardı. Yani son 2 yılın en düşüğünün olması. Hı hı. Bu bir sonraki ayda enflasyonun yeniden yükselmeyeceği anlamına gelmiyor. Belirleyici olan husus gıda ve enerji fiyatlamaları. Yaklaşan kış koşullarıyla birlikte enerjiye ısınma yönünde olan ihtiyacın artması ve eşel mobil sisteminin devre dışı kalmasıyla birlikte net fiyatlamaları da göreceğiz. Bu açıdan baktığımızda paranın büyük bir bölümü mevduatta şu anda. Diğer bir bölümünün de güvenli liman olarak bir parça altın ve bir parça da dövizde pozisyon almaya başladığını düşünüyorum ben.
1: Çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğunuz için. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Evet, ekonomist Belgin Maviş bizlerle birlikteydi. Günün ekonomi gündemine dair küreselde ve iç piyasada olan gelişmeleri değerlendirdi. Birazdan Devrim Danyal'a bir geçiş yapacağız. Kripto parayla alakalı gelişmeleri öğreneceğiz ama öncesinde bir haberimiz var. Fon tasfiye süreci başladı dedik. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 43 bin fon yatırımcısının paralarının bankalara yatırıldığını söyledi.
2: Sayın Mehmet Şimşek'e efendim.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı fon tasfiye süreci başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin yatırımcının paralarının geri ödendiğini açıkladı. Bakan Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını ve 43 bin fon yatırımcısının paralarının ilgili bankalara yatırıldığını söyledi. Şimşek, 131 fonda sorun yaşandı. Sorunu küçümsemiyoruz. Ama bir daha yaşanmaması için çok ciddi düzenlemeler yapıldı. İlave düzenlemeler de yapılacak dedi. Bakan Şimşek, piyasa bozucu faaliyette bulunan herkesin hukuk önünde hesap vereceğini ve yeni bir yasa tasarısının yakında meclise sunulacağını belirtti. Şimşek, 3 portföy yönetim şirketi olağan tasfiye kapsamında. Bugün itibarıyla TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısına paraları ilgili bankalara transfer edildi. Önemli ölçüde sorun giderildi dedi.
1: Ekonomi hattına devam ediyoruz. Şimdi kripto para piyasasının detaylarına dair konuşacağız. Süremiz yettiğince diyelim. Blockchain Yapay Zeka Akademi kurucusu Devrim Danyal bizlerle birlikte. Hemen hoş geldiniz diyelim Devrim Bey, Az TV'ye, ekonomi hattına.
4: Sevgili Can Hanım, merhabalar. Nazik davetiniz için teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Şimdi Devrim Bey, önce bir Bitcoin'e bakalım. Önceki günün tarihine baktığımızda 82 bin doların altına indiğini görüyoruz. Bugün de 82 bin 500 dolar rakamını görüyoruz. Şimdi küresel gelişmeleri de az önce konuştuk. Petrol fiyatlaması, yüksek tahvil getirileri, güçlü dolar da piyasayı baskılıyor. Bitcoin için bakacak olursak bu rakamlamayı nasıl okumamız lazım?
4: Belirtmiş olduğunuz gibi şu anda bir düşüş süreci içerisindeyiz ama buraya nereden geldiğimizi de hatırlamakta fayda var. Özellikle 87 bin üstünü zorlayan bir Bitcoin'den geriye çekilme yaşadık. Ondan öncesinde de 58 bin 60 bin dolarlardan yukarılara doğru çıkmıştık. Yani bir dalgalanma bu sürecin içerisindeki gene belirtmiş olduğunuz gibi jeopolitik riskler ve makroekonomik dengesizliklerle birlikte diğer konvansiyonel finans enstrümanlarıyla birlikte ayak kalmaya çalışıyor diyelim. Hatta onlara nazaran birazcık daha ayakları daha sağlam yere bastığını da söylemekte fayda var. Bugün içerisinde 82.500 dolarlar civarında seyrediyoruz şu anda ama 80.500'e kadar indiğimizi de görmüş olduk ki 200 haftalık ortalama içerisinde 82.000'in üzerinde hareketli ortalamada kalmamız bizim için yükseliş habercisiydi. Bu metrik onu gösteriyordu. Bunu birkaç haftadır sağlamış durumdayız. Şu anda bir düzeltme olarak belki bunu görüyoruz. Olabiliriz. Sadece bu hafta içerisinde 200 milyar dolarlık bir para çekilmesi oldu. Toplamda 3 trilyon dolar piyasa hacmine yaklaşmışken, değerine yaklaşmışken şu anda 2.79 trilyon dolar civarındayız. Bu sadece Bitcoin için değil, diğer bütün altcoin'leri de etkilemiş durumda tabii ki. 2750 dolar civarında seyreden Ethereum tarafında da 2500'ün altına inip inmeyeceğimiz şu anda o psikolojik sınır olarak karşımıza çıkıyor.
1: Ethereum'a da birazdan değineceğiz. Şimdi ben size şu soruyu da yönelteyim. ABD spot Bitcoin ETF'lerinde 7 Ekim tarihine bakıyoruz. 484,9 milyon. Dünün tarihine baktığımızda ise 244,1 milyon dolarlık bir çıkış görüyoruz. Şimdi bunu şöyle soralım. Kurumsal yatırımcının Bitcoin'den uzaklaştığını mı gösteriyor bu veriler bize? Geçici bir pozisyon azaltımı mı? Nasıl görüyorsunuz tabloyu?
4: Yine belirtmiş olduğunuz gibi rakam korkutucu geliyor olabilir. 700 milyon dolar bu piyasanın içerisinde, 3 trilyonluk bir piyasanın içerisinde yüksek bir rakam. Hı-hı. Ama bir hafta öncesinde de 2.3 milyar dolarlık bir giriş olduğunu da belirtirsek buradaki rakamlar birazcık büyük montanlı kurumların sürekli o likit ayarlamaları içerisinde normal karşılanır hale gelmeye başladı. Tabii süreç bütün bu dengesizliklerin içerisinde kendini tutmaya çalışıyor. Özellikle bireysel yatırımcının farkı burada ortaya çıkmaya başlıyor. Bireysel yatırımcı kendi cebindeki küçük miktarlarla bu süreçte yer almaya çalışırken büyük montanlı yatırım yapan kurumlar süreçte birazcık daha kendilerini politik süreçler, işte doların güçlenmesi, tahvil faizlerinin 5.30'a kadar 24 sene sonra çıkıyor olması ve doların gücünün artıyor olmasıyla birlikte burada konumlandırmaya çalışıyorlar. Bu esasında bir fırsat olarak da değerlendiriliyor olabilir. Yani buradaki dengeyi birazcık tutturmaya başladıkları zaman bundan sonra daha güçlü şekilde ETF'lere girişini görüyoruz. Sadece 2026 senesi içerisinde 50 milyar doların üzerinde ETF'lere giriş olduğunu görüyoruz. Sadece 3. çeyrekte 6.4 milyar dolarlık bir artı değer var. Burada böyle bir panik olacak ya da herhangi bir satışla ilgili sıkıntı yaşanacak bir şey yok. Burada tamamen likiditasyon sürecinde kendilerini birazcık daha güvenli liman tarafında tutuyor olmaları. Zira biliyorsunuz faizlerin dengesizliği de diyelim yükselecek mi yükselmeyecek mi tahmin oranlarında bile değişkenlikler gösteriyor. %70-80'lere çıkan faiz arttırım sürecinde FED konumlandırılırken bir hafta sonrasında şu anda %20'lerin altına evet. kadar inmiş durumda. O açıdan da birazcık bunları normal karşılamakta faydalı.
1: Evet, panik yok diyorsunuz. Yatırımcının da kendini bir güvenli liman arayışında konumlandırdığı noktalardan bir tanesi. Tabii FED'de de yine gelişmelere bağlı olarak, gelen verilere bağlı olarak faiz arttırım olasılığı da düşüyor. Hepsi de birbirini etkileyen faktörler. Şimdi Bitcoin fiyatı gerilerken ama dönem dönem o 58-60 bin dolarlardan yukarı çıkışı da hatırlattınız. Şimdi burada kripto kuant verilerine göre toplam talep yeniden pozitif bölgeye geçti. 14 bini aştı, bunu da görüyoruz. Fiyat düşerken talebin toparlanmasını nasıl okuyacağız?
4: Bu esasında olumlu bir pozitif haber. Niye diyeceksiniz? Tamamen fiyatlar düşerken alım talebinin artıyor olması bunun biz alım fırsatı olarak görüldüğünü gösteriyor. Firmalar tarafından ya da büyük montanlı alım yapan balinalar tarafından. Bu metriği düzgün Hı-hı. okuduğumuz zaman...
1: Hocam son birkaç cümlenizi alayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak.
4: Tabii ki. Yani özetle kripto varlık ekosistemi piyasası içerisinde her şey dengeli gidiyor. Bu bir düzeltme hareketi. Önümüzdeki dönemde daha pozitif bir yön bekliyoruz diyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum kıymetli bilgileriniz için. Çok sağ olun.
4: Teşekkür ederim.

0: Türkiye ve dünyadaki güncel ekonomik gelişmeler, finans dünyasından haberler hafta içi her gün Canan Deniz'in sunumuyla Ekonomi Hattı programıyla Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da.
1: Reklam.
2: Radyo S
3: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Radyo S.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. As TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. As TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
5: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Reklam.

Vazgeçtim Yıldız Tilbe'nin 1995 yılında yayınlanan ikinci albümünün en sevilen şarkılarından bir tanesidir. İlk albümden sonra delikanlıma yaklaşan bir hittir aslında Yıldız Tilbe şarkıları arasında. Bugün böyle slow şarkılarla başlıyoruz. Birkaç tane çalacağım ama ondan sonra yine hareketli şarkılarla. 90'lardayız. Tam bir saat boyunca eski ama eskimeyen, unutulmayanlar bölümümüzde. Güne Bakan da 95.6 Radyo S'te Güne Bakan haftanın son programıyla başladı. Herkese merhaba. Hoş geldiniz programımıza.

seslendiren olacak mı ya da yeniden düzenleyip bizlere yorumlayacak, sunacak olacak mı? Önümüzdeki günlerde göreceğiz ama ilk haliyle sahibinin sesinden diyelim, Zeynep Dizdar yorumuyla gelecek şimdi. Vazgeç Gönül.

Ali Güven Yolcu 1997 yılından ilk albümden. Ali Güven'i ben şöyle hatırlıyorum. Hakan Peker'in ilk şarkı söylediği dönemlerde konserlerinde orkestrada darbuka çalıyordu. Vurmalı çalgılar falan. Sonra Hakan Peker ona da albüm yaptı ki bu albümde Hakan Peker imzasıyla çıkmıştı. Müzik marketlerde yerini almıştı. İlk albümden Yolcu'nun ardından Aşkın Nur Yengi var sırada. Yıl 94 ve Kara Çiçeğim albümünden Hiç Ummazdım diyor Aşkın Nur Yengi.

Ferda Anıl Yarkın bizlerle birlikteydi. Zorlama Güzelim şarkısıyla yine 96 yılından geldi. İlk yarım saati bendenizle bitireceğiz. 95 yılı, ikinci albüm ve Sevme diyecek. Kısa bir reklam arası sonrası yine 90'larla Güne Bakan devam edecek.

0: Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
5: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
6: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Reklamların hemen ardından Hazal 95 yılından Elden Yar Olmaz şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Sevgili Erkan Bey, her gün o kadar farklı kişilerden ve o kadar farklı şarkılar istiyor ki. Hemen hemen hepsini çaldım ama bugünkü istediği şarkıyı ne yazık ki bulamadım. Arşivimde yok. Erkan Bey, sizde varsa vallahi gönderin, çalarız. Ama sıradaki şarkıyı size armağan edeceğim tabii ki. Dinliyorsunuz. Gökhan Kırdar Erkan Bey için söyleyecek. O da 95 yılında çıkardığı albümünden Ah Ayartan Yer diyecek.

Arabesk şarkılar arasında en sevilenlerindendir. Benim için üzülme. Funda Arar da bir zamanlar kendine has yorumuyla ve rock altyapısıyla böyle seslendirip sunmuştu bizlere. Benim için üzülme. Bugün çok fazla istek şarkısı almadım. Ben playlistimi öncesinde hazırlamıştım zaten. Bir de ne yazık ki bugün sadece bir saat sizlerle birlikte olacağız. Saatlerimiz 14'ü gösterene dek unutulmayanlarla. Ki onlardan bir tanesi de grup Gündarken'den geliyor. Şarkıları Sarmaş Dolaş.

Son iki şarkıyla bugünlük hem güne bakını bitireceğiz hem unutulmayanları. 89'dan Hakan Peker bir efsane ve şimdi İzel ve Ercan'ın ikisinin beraber ilk ve tek çıkardıkları albümdür. 93 yılından Bitmesin Bu Rüya adlı şarkı gelecek. Son şarkı da Kaya'nın sözü bestesi ve Nilüfer yorumuyla Aman. Ardından yine birbirinden güzel şarkılarla devam edecek radyonuzda Güne Bakan. Ben iyi bir gün, iyi bir akşam, iyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi saatler 13'ü gösterdiğinde yine birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
5: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
6: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: bakanlar.
1: Güne bakan. Güne bakan. Reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam. Radyo
3: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
5: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
6: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Dışım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım. Unutamadım. Unutmadım.

0: Reklam. Radyo
1: S. 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam.
4: Radyo S.
5: Sektörlerden haberler, üretim, tüketim ve güncel rakamlar reel sektörde. Reel Sektör programı hafta içi her gün Canan Deniz'in sunumuyla Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da. Reel Sektör başlıyor.
6: Çelebi Grup. Asırlık yapılar.

0: Çelebi Grubun katkılarıyla hazırladığımız reel sektörle karşınızdayız. Bugün gayrimenkul piyasasını mercek altına alıyoruz. Ekim ayı kira artış oranlarından, yarısı bizden kampanyasındaki süre uzatımına, kentsel dönüşümden kiralık konut piyasasındaki son duruma kadar merak edilen başlıkları süremiz yettiğince konuşacağız. Yayın konuğum gayrimenkul uzmanı Şenay Araç olacak. Pek çok konu başlığı ile ilgili yorumlarını bizlerle buluşturacak. Şenay Hanım birazdan yayınımızda olacak. Yorumlarını bizlerle buluşturacak. Öncesinde ekranımıza da 4 madde taşıdık. Bugün programımızın ana çerçevesini belirleyecek olan o 4 maddeyi de sizlerle buluşturalım. İlk başlığımız kiralık konut piyasasında yeni dönem dedik. Şimdi Ekim ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte yenilenecek kira sözleşmeleri için tavan oranı %31,49 olarak netleşti. Peki bu rakam hem mevcut kiracının hem de yeni ev arayanın cebine pratikte nasıl yansıyacak? Piyasadaki o yüksek ateş ne zaman dengelenecek? Hepsini birazdan konuşacağız. Diğer başlığımızda devam ettiğimizde konut piyasasında son durum başlığı önümüze geldi. Tabii vatandaşın hem yatırım anlamında hem barınma anlamında önemli bir ihtiyacı. Yüksek faiz ve mevduat ortamında gayrimenkul piyasası ne yöne doğru gidiyor? Fiyatlarda reel bir gerileme var mı? Birikimini değerlendirmek isteyenler için konut hala güvenli bir liman mı? Kenarda birikimim var, beklemeli miyim yoksa hemen almalı mıyım diyen izleyicilerimiz için de zamanlama haritasını çıkaracağız yine gündemimizde olan başlıklar arasında. Üçüncü başlığımız Türkiye için de çok önemli kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümde de yarısı bizden kampanyası. Tabii deprem gerçeğiyle yaşıyoruz. Ülkemizde kentsel dönüşümün de bir lüks değil, hayati bir zorunluluk olduğunu da biliyoruz ama stratejik hamlemiz var. İşte bu noktada yarısı bizden kampanyası. Bu kampanyada süre uzatıldı. Peki uzatım mülk sahiplerine nasıl bir kolaylık getiriyor? Hibe ve düşük faizli kredilerden kimler nasıl yararlanacak? Onu da adım adım konuşacağız. Ve geldik en hayat kurtaran başlığımıza, son maddemiz. Gayrimenkulde siber güvenlik konusu önemli. Çünkü sahte ilanlar, kapora tuzakları ve mülkiyet dolandırıcılığı gündemden düşmüyor. Cebinizden tek bir kuruş çıkmadan e-devlet üzerinden tapunuzu nasıl kilitlersiniz? Evinizi ve arsanızı dolandırıcılara karşı nasıl koruyacağız? İşte onun da detaylarını gayrimenkul uzmanı Şenay Araç'a soracağız. Hemen Şenay Hanım'a da hoş geldiniz diyelim. Az TV'ye, reel sektöre Şenay Hanım nasılsınız?
1: Merhabalar Canan Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Siz. Çok sağ olun. Sizi gördük, daha iyi olduk diyelim. Şimdi sektöre dair yorumlarınız da çok önemli. Hemen başlayalım. Ekim ayı kira artış oranı ile birlikte rakamlar TÜİK tarafından açıklandı, elimize geldi. %31,49 bu oran kiralarımıza nasıl yansıyacak? Tabii mevcut kiracılar var, yeni ev kiralayacak olanlar var. Sözleşmelere nasıl yansıyacak? Önümüzdeki dönemde kiralarda nasıl bir seyir beklemeliyiz?
1: Evet, sizin de söylediğiniz gibi Ekim ayı enflasyon kira artış oranı 31,49 oldu. Geçen yıllarla mukayese ettiğimizde aslında kademeli bu oran düşüyor. Kira artış oranı çünkü buradan belirleniyor. Enflasyonu da en çok tetikleyen noktalardan biri de en önemli kalem de kira rakamı. Şimdi geçen yıl baktık biz bunların 2 yıllık şeyine baktık Canan Hanım. Geçen yıl %10 daha fazlaymış. Ondan önceki yılda %100'ün üstündeymiş bu. Demek oluyor ki mevcut program düzgün gidiyor, işliyor ve şu anda da ilerleyen günlerde de bu kiralara çok daha yansıyacaktır. Hatta şöyle ki Canan Hanım, şu anda eski oturan kiracılar yeni kiracılardan daha yüksek oturuyor. Çünkü %60, %62, %55 kira artışları yapmışlardı geçtiğimiz yıllarda. Bu da tabii ilerleyen enflasyon düştükçe hepsi bir şekilde bir düzene gelecektir.
0: Yani eski kiracı önümüzdeki günlerde en azından bu geçtiğimiz dönemdeki artışları daha pozitife çevirebilecek mi? Çünkü hep eski kiracının, evet, mevcut kiracının daha eski dönemlerde hani avantajlı olduğunu bilirdik ama burada düzen biraz değişti sanırım.
1: Evet, çok güzel bir noktaya değindiniz. Şöyle örnekleyelim. Diyelim ki 50 bin TL'ye kirada oturan bir daire boşaldığı zaman yeni kira rakamı 40-42 bin lira oluyor. Asla 50 olmuyor. Hı hı. Ya da bir iş yerinden bahsedeyim. 95 bin liraya boşalan bir iş yeri 95 bin liraya kiraya gitmiyor. 80 bin liraya, 75 bin liraya kiraya gidiyor. Ve bu da hiç 36 yıldır benim görmediğim bir durum. Evet. Bu da aslında enflasyon rakamlarına kira zammı yapanların şu anda %30 enflasyon artışıyla sistemde bir düzene girmesi. Şöyle bir durum da var Canan Hanım. Son 2 aydır mülk sahipleri yeter ki kiracım çıkmasın, otursun diye bu sizin açıkladığınız %31.49 zammı uygulamıyor. Nasıl uyguluyor? Hı hı. Eğer ki kira şeyse, biraz makulse %10, %15 ve bu seneyi kira zammı yapmadan geçen birçok mülk sahibi oldu. Çünkü yerler boşaldığı zaman uzun süre kiralık kalıyor. Yani artık eskisi gibi hareket ve sirkülasyon yok. Bir iş yeri boşaldığı zaman en az 4-5 ay kirada kalıyor, kiralanmıyor. Keza daireler de şu anda sezon olmadığı için 2 ay, 3 ay bekliyor. Burada da kiracısından memnun olan mülk sahipleri kiracıyı kaybetmemek adına burada onlara daha ılımlı yaklaşıyor. Çok da doğru yapıyor çünkü bugün boş ev demek herkese zarar. Yani hem mülk sahibi için hem de kiracı için zarar. Burada açıklamış olduğumuz enflasyon oranı da yapılabilecek en yüksek kira artış oranıdır. Hani illa bunu yapılacak diye bir şey yok. Bugün %10, %15 ve hiç kira zammı yapmayan şu anda mülk sahipleri var. 2 aydan beri de bunu konuşuyoruz. Bu da aslında önemli bir olay.
0: Şimdi tabii gayrimenkul sektörüne dair haber akışı da hızlı. Merak ettiğimiz konu başlıklar da var. Şimdi gündemde olan özellikle finansal piyasalarda yüksek faiz ve fonlarda bekleyen likiditenin seyri aslında merak ediliyor. Önümüzdeki dönemde fonlardaki bu sermayenin yeniden gayrimenkul piyasasına kayması yönünde bir beklentiniz var mı? Nasıl yorumlarsınız?
1: Evet Canan Hanım, o da şu anda zaten yavaş yavaş sinyalini verdi. Bu geri ödemelerin netleşmesi ve belirlenmesi, bizim şu anda gelen telefonlarımız, işte 3 milyonum var ne alabilirim, 2,5 hı hı. milyonum var nasıl değerlendirebilirim, o gelecek geri dönüş paralarla ilgili artık insanlar gördü ki riskli yatırımlar kazandırmıyor. Yani bugün altına baktığınızda da altın alıp da çok fazla iniş çıkış manipülesini yaşayanlar aynı şekilde fonda da bu hüsranı yaşadılar. Aslında burada birazcık da bu kişinin kendiyle alakalı bir olay. Hiçbir zaman hiçbir yerde böyle çok ciddi kazanımlar, çok ciddi kazanımın olduğu yerde sorun olur. Açgözlü olmamak lazım. Tekrardan konut yeniden yolunu bulacaktır. Çünkü konut en güvenli limandır. Bugün bir konut aldığınızda somuttur. Elinizde bir tapunuz vardır, bir daireniz vardır. Burayı kiraya verebilirsiniz ya da kendiniz kullanabilirsiniz. Aynı zamanda değer artışı da vardır. O yüzden

0: hiçbiri geçemedi. Özellikle arsa yatırımları zaten 10 katı, 20 katı iyi bir lokasyonda aldığınızda katladı. Burada da vatandaşımız açgözlü olmasın, bilmediği, başkalarının tavsiyesiyle böyle bir yatırım yapmasın. Elindeki parayı maalesef riskli yatırımlara yatırmasın. Çünkü bu paralar Canan Hanım çok zor bir araya geliyor. Ve bugün ev almak isteyen insanların hepsi yılların birikimini biriktirerek buna çıkıyorlar. Ancak kişi kendi parasını kendi koruyabilir Canan Hanım. Hı hı.
1: Gayrimenkul için hani dönem dönem o yüksek fiyatları kirada da satında da konuşuyoruz ama sanırım o güvenli liman gömleğini üzerinden de çıkarmıyor. Bu vurgunuz önemliydi.
0: Evet, çıkaramaz Canan Hanım. Çünkü bir gayrimenkul aldığınız zaman elinizde somut bir şey vardır. Hı hı. Yani bir dijital değildir ya da taponuz vardır. Gidip dediğim gibi kullanabilirsiniz, kiraya verebilirsiniz. Aynı şekilde arsa da öyle. Hani aldığınız arsa hiçbir zaman sizden masraf istemez. Her zaman yeni kalır. Eğer ki ekim yapabilirsiniz, ekim yapabilirsiniz. Yapamıyorsanız kiraya verebilirsiniz arsanızı. Hem eğer ki ciddi anlamda tarım için tarım yapanlara kiraya verebilirsiniz. Ya da şehir içinde bir arsanız varsa otoparka verebilirsiniz, inşaat firmalarına verebilirsiniz. Yani orada da bir geri dönüş kazancı olur Canan Hanım. O yüzden tabii kendi sektörüm olduğu için söylüyorum. En güvenli yatırım şu anda gayrimenkuldür. O yüzden gayrimenkulden şaşmasın.
1: Tabii hane halkının da tercihleri arasına baktığımızda gayrimenkul çok önemli bir yer tutuyor. Hani nasıl altın bizim güvenilir limanımız? Gayrimenkulle birisi birinci sırada, diğeri ikinci sırada. Hani böyle bir arkadaşlıkları da var diyelim. Şimdi tabii bu çok önemli ama hani güvenliğimizi de tedbirimizi de elden bırakmamak lazım. Gayrimenkul alım satımında özellikle bazı burada kötü niyetli kişilerin de maalesef hamleleri olabiliyor. Ve işte burada dolandırıcılığı da önlemeyi hedefleyen bir sistem var. Güvenli ödeme sistemi. Burada tarihlerde bir değişiklik oldu. Bu sistemi de soralım size. Tam anlamıyla devreye girdiğinde alıcı ve satıcı açısından güvenlik avantajları neler? Güvenli ödeme sistemi bize ne anlatıyor?
0: Şöyle Canan Hanım, tam altınla ilgili bir şey söylediniz. Oraya bir ekleme yapıp öyle geçebilir miyim izniniz
1: olursa? Buyurun tabii
0: olursa.
1: Ki de.
0: Altın para biriktirmenin en kolay yoludur. Altın bir tasarruf aracıdır. Hı-hı. Yani altını ufak ufak rakamlarla alabilirsiniz. Bir yere getirirsiniz. Ondan sonra konuta geçersiniz. Altın yatırım aracı değildir. Eve giden en önemli yoldur. Bugün 100 liraya da altın alabilirsiniz. 500 liraya da alabilirsiniz. Ama bir ev için ciddi bir bütçe lazım. O yüzden altında özellikle evlerini satıp altın alanlara söylüyorum.
1: Evet.
0: Bunu çok yaptılar. Burada çok hüsrana uğradılar. Lütfen yatırımlarını yaparken dikkatli olsunlar. Güvenli ödeme sistemine geldiğimizde de güvenli ödemenin tarihi değişti. O 1 Aralık gibi başlayacak. Burada çok önemli bu sistem. Zaten aslında 4-5 yıldır tapu takas sistemiyle bu uygulanıyordu. Hı hı. Ama şu anda tüm tapularda geçerli olacak. Buradaki ertelemenin en önemli sebeplerinden biri altyapı entegrasyonunun sağlanması. Burada sistem şu şekilde olacak. Güvenli ödemede alıcı satıcı tapuya başvurularını yapacak web tapudan. Daha sonra güvenli ödeme sistemini seçecekler ve orada sistem bir IBAN numarası yollayacak. O IBAN numarasına alıcı parasını yatıracak. Para orada bloke olacak. Sistemin uzaması bundan kaynaklanıyor. Şu an Türkiye'de milyonlarca tapu var. Bunun entegrasyonu bankalarla görüşülüyor. Bunlara da devlet bankalarıyla yola çıkılacak bu. Yani özel bir bankayla değil, devlet bankasıyla yapılacak bu sistem. Oradaki ikili entegrasyonun sağlanması için de Ticaret Bakanlığı ve Tapu Kadastro Müdürlüğü çok ciddi.

0: şekilde çalışıyor. 1 Aralık gibi öngörülüyor ama ilk etapta bu bence 1 Ocak'a kadar, 1 Ocak'ta başlar diye kendi düşüncem. Çünkü sistemdeki entegrasyon çok büyük. Burada da alıcı ve satıcı güvenli ödemede tapuya gittiklerinde tapu imzasını attığı anda sistem orada parayı hemen satıcının alıcının hesabına geçirecek. Alıcı ve satıcı hesapta kendi hesabında parayı görecek. Eğer ki iptal olma durumu varsa da, iptal olursa da hemen iptal edebilme şansları da var. Tabii ki burada sistemi kontrol eden diğer şeylerden biri de Tapu Kadastro Müdürlüğü. Hı hı. Tapu Kadastro burada ikili taraf imzayı attıktan sonra sisteme bilgi verecek. Bu bilgiye göre zaten orada para şey yapılacak. Hemen oradan satıcının hesabına geçecek.
1: Şimdi az önce de değindik aslında hani gayrimenkulün ne kadar güvenli bir yatırım olması ile alakalı. Bunu biraz daha parantez açmak istiyorum. Hani genel hatlarıyla aslında gayrimenkulü konuştuk. Şimdi bir de satılık konut piyasasındaki mevcut tabloyu size soracağım. Oradaki tablo bize ne anlatıyor? Şimdi fiyatlar, yüksek fiyatlardan özellikle şikayetler tabii ki vardı. Burada köpük kalktı mı? Reel bir durulma var mı? Hatta yatırımcı hani her zaman şunu merak eder. Otomotivde de konutta da şu an almak için doğru zaman mı? Yoksa bekleyelim mi? Hani yatırımın birikimim var. Kullanmak için doğru zaman mı? Sorusunu soran alıcılara ve yatırımcılara diyelim. Öneriniz ne olur?
0: Şöyle Canan Hanım, piyasa çok sıkışık. Özellikle bu fon krizinden dolayı 2-3 haftadır piyasada nakit para dolaşımı hiç yok. Evet. Ve burada gerçekten ihtiyacı olan gayrimenkul satıcıları hem konutta hem arsada nakite ihtiyacı olup da burada mülkünü bozdurmak isteyenlerde çok ciddi fırsatlar var. Zaten konut artış fiyatları da enflasyon rakamlarının altında. Burada tabii kira için kurtulmak için, kiradan kurtulmak için alıcılar ayrı bir yerde ama yatırım anlamında buradaki mülkleri değerlendirmek isteyip de gelir elde etmek isteyenler de ayrı bir konumda sınıflandırabiliriz. Nakit parası olan için şu an çok ciddi fırsatlar var ve çok ciddi pazarlık şansları var. Buraları değerlendirmek gerekiyor. Konut fiyatlarında da yılbaşına kadar hiçbir şekilde yükselme olmaz. Hani piyasada konuşuluyor çok yükselecek. Faizler düşecek gibi öyle bir şey yok. Şu anda yılbaşına kadar hiçbir şekilde yükseleceğini zannetmiyorum. Ancak piyasanın bir açılması, nakitin hızlı dönmesi lazım ki konut piyasası da hareketlensin. Yani aslında konutu da belirleyen en önemli etken ekonomik dinamikler. Hı hı. Piyasa hareketliyse, nakit çoksa, insanlar yatırım için enstrüman arıyorlarsa burada bu konu hareketleniyor. O yüzden piyasanın konutla çok ilgisi var. Ama dediğim gibi elinde nakiti olup ya da birikimi olup bir yatırım yapmayı düşünenler bu fırsatları değerlendirsinler. %30, %40 hatta bazı mülklerde yarısına kadar mülklerde pazarlık şansı olabiliyor. Tabii bu karşı tarafında ihtiyacına göre bir şekilde çözülüyor yani.
1: Ciddi yılın son çeyreği fırsat dönemi diyorsunuz gayrimenkul alım satımında.
0: Aynen, özellikle iş yerlerinde çok fırsat var. Burada da ama iş yerlerinde fırsat olması iş yerlerinin kiralama problemi biraz uzun sürüyor. Piyasa hareketli olmadığı için konut tercih edenleri daha çok hızlı kiraya gidiyor. Daha hızlı amortismana dönüyor. Eskiden 17 yılda, 18 yılda dönen konut amortismanı şu an 12-13 yılda size fırsat yerlerde 10 yıla kadar da size geri dönüş getiriyor Canan Hanım.
1: Hı hı. Şimdi son dönemde kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu var. Onu yorumlamanızı isteyeceğim. Rezidanslarla alakalı yaşanan güvenlik zafiyetleri ve asayiş olayları. Şimdi burada günlük ya da belki denetimsiz kiralamaların da etkisi olabilir ama rezidanslarda bu tür olayların çıkmasının ardındaki temel nedenleri de soracağım ben size ve hani buralarda nasıl bir denetim mekanizması kurulmalı ki bu olayların önüne geçilsin?
0: Evet Canan Hanım, maalesef birkaç tane olayla karşılaşmıştık. Şimdi rezidanslar çok kalabalık ve güvenlik olmasına rağmen burada bu problemi yaşatan kişiler sahte evraklarla burada kiralama yapabiliyorlar. Burada kiralamayı yaptıktan sonra mülk sahibine bir yıllık kira peşin veriyorlar. Burada da mülk sahibi çok fazla araştırmıyor. Zaten bizim de böyle bir araştırma şansımız yok KVK'dan dolayı. Kiracının verdiği bilgileri maalesef araştırma şansımız yok. Genellikle kalabalık yerleri seçiyorlar, büyük siteleri ve otoparktan dairelere çıkılan siteleri seçiyorlar. Burada mesela asansöre bindiğinizde yan komşunuzu ya da bu insan kim diye bilemiyorsunuz.
1: Tabii.
0: Çünkü çok kalabalık bir bina. Yan dairenizde kim oturuyor bilemiyorsunuz. Ve bunu bilemediğiniz için komşuluk hiç yok. Bu tarz yerlerde bir kere hiç komşuluk yok. Kimse kimseye asansörde bile günaydın demiyor. Burada tabii yalıtım olayları da çok fazla olduğu için yüksek katlı rezidanslarda yan dairenizde kavga mı var, başka bir problem mi var ya da işte bir olay mı var, bunu bilemiyorsunuz. İkincisi de buradaki güvenliklerin maalesef kolluk kuvvetleri gibi bir yaptırımı yok. Güvenlik ve kameralar sadece ilk etapta oraya bir güven veriyor. İşte insanlara bir korku veriyor. Ama bunun haricinde dediğim gibi hiç daha lobiye girmeden, binanın içine girmeden otoparktan rahatlıkla siz evinize geçebiliyorsunuz. Orada da kameralar olsa bile kendinizi kör noktalarda kamufle edebiliyorsunuz. Bu çok önemlidir çünkü siteler ve rezidanslar çok pahalı projelerdir, çok güvenlikli projelerdir ve çok yüksek rakamlara satılır. Ama buradaki zafiyet de burada ortaya çıkıyor. Güvenlik güçlerinin hiçbir yaptırımı yok. Yani orada sizi yakalamış olsa bile ancak polise haber vermek durumunda. Bir de size verilen kimlik sahte mi, doğru mu? Siteye girişte kayıt alıyorlar mesela, kimlik soruyorlar. Bu kimliğin sahte ya da doğru olup olmadığını hiçbir şekilde hiç kimse bilemiyor. Zaten kart aldıktan sonra oraya rahatlıkla girip çıkabiliyorlar. Buralarda ciddi bir denetim, ciddi bir site yönetimi önemli ki bu tür olaylarla karşılaşmayalım. Hatta bazı kötü niyetli kişiler böyle lüks siteleri belirleyip orada kiralık ev tutup o sitelerde hırsızlık yapıyor.
1: Bu olaylara da çok şahit oluyoruz zaten. Haberlerde önümüze geliyor hepsi de tek tek. Daha sıkı bir denetim lazım. Geçtiğimiz günlerde bizim de başımıza geldi. Siteye online sipariş vermiştim. Olumsuz bir olay değil de hani örnek teşkil etmesi açısından ne dersiniz, yorumunuza bırakacağım. İşte online marketten bir sipariş verdim. İçeri gelecek kurye kaskımı çıkarmadan girerim ben diyor. Ama hani kameralar kaydedecek bir olumsuz durumda da onun yüzünün gözükmesi lazım. Böyle bir hakkı var mı bilmiyorum. Site yönetimi de içeri almadı. Hayır, yüzünüzü görmem lazım, kaskla içeri giremezsiniz diye. Hani yönetim de o anlamda sıkı davrandı ama ısrarla benim böyle bir hakkım var, kaskımla girip o şekilde teslim edip çıkabilirim diyor. Nasıl yorumlarsınız? Hani başıma gelen bu olayı da programda size sorayım.
0: Şöyle Canan Hanım, site yönetiminize çok teşekkür ederim. İşte bakın, yaşamışsınız.
1: Evet.
0: Her şey site yönetimlerinin denetlenmesi ve iyi çalışmasından geçiyor. Bakın orada o kişi giremedi. İşte başka niyetli kurye olarak, şimdi burada çok detay vermek istemiyorum. Evet. Başkalarına da örnek olmasın diye bu tarzda sitelere girip kötü amaçlı insanlar çok fazla. Ve site yönetiminizi, hangi sitede oturuyorsanız site yönetiminize kendi selamlarımı iletin. İşte site yönetimi ne kadar profesyonel, ne kadar ciddi olursa burada başımıza gelecek olası riskleri önlemiş olur.
1: Çünkü bir hani kanıt istiyor. Kameralarda da birinin yüzünün gözükmesi önemli. Vatandaş olarak da buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi aynı zamanda yine gündemimizde olan, hatta gündemimizden de düşmemesi gereken bir konu var. Malum deprem ülkesiyiz. Deprem riski daha yüksek bölgelerimiz de var. Tabii bu bölgeler için nedir? Kentsel dönüşüm çok önemli. Kentsel dönüşümle beraber de yarısı bizden kampanyası özellikle. Riskli yapı stoğunu yenilenmesinde nasıl bir hayati role sahip, onu soracağım size. Mülk sahiplerinin de bu imkandan yararlanması kentsel dönüşüm için ne ifade ediyor? Hibe ve uygun ödemeli kredi imkanlarından kimler, hangi şartlarda yararlanabilecek? Biraz geniş kapsamlı bir soru, nasıl detaylandırırsınız?
0: Çok güzel bir konu ve benim de çok önem verdiğim bir konu. Geçen pazar biliyorsunuz Adana'da deprem tekrar kendini hatırlattı. Ne zaman deprem hatırlatsa kendini insanlar bir panik oluyor ama 15-20 gün sonra her şey unutuluyor Canan Hanım. Ülkemiz fay hattının üstünde olan bir ülke. Maalesef deprem bizim ülkemizin gerçeği. Ve özellikle İstanbul'da dönüşmesi gereken çok fazla konut var kentsel dönüşümle. Kentsel dönüşüm bir yıl uzatıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız kentsel dönüşüme çok önem veriyor ve bunu bir yıl daha uzattı. Burada işte hibe ve kredi olayı var. 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi. 125 bin TL de taşınma masrafı veriyor. Bu taşınma masrafı, bunu da çok tekrar etmek istiyorum yeniden. Eğer ki evde kiracı oturuyorsa bu taşınma masrafını kiracı, mülk sahibi oturuyorsa mülk sahibi alabiliyor. Bazı mülk sahipleri de burada kiracısını çıkarıp hemen ikametgahını oraya alıp oradaki 125 bin lirayı da kullanmaya çalışıyor kendi menfaatine. Bunu her programda söylüyorum ki bu kiracılarımızın hakkıdır diye. Buradaki hibeyi de şöyle... Hibeyi verdikten sonra kullanacağınız kredi için bir gelir beyanı istemiyor. Ve bina bittikten sonra 10 yıl içinde siz bunu ödeyebiliyorsunuz. Burada da çok uygun, hiç taksitleri değişmeden 10 yıl ödeyebiliyorsunuz. Eğer ki kredi kullanmak istemiyorsanız kredi de kullanmayabilirsiniz Canan Hanım. Orada da o avantajı var. Bu ödemeler de yüklenici firmaya yapılıyor. Yani müteahhite yapılıyor. Burada vatandaşımızın yapması gereken en önemli konu, bu yarısı bizden kullanacak vatandaşlarımızın öncelikle müteahhitin kim olduğunu, daha önce nasıl bir bina yaptığını, altyapısını, bu binayı bitirebilir mi gibi ön sözleşmeleri çok iyi yapması gerekiyor. Her türlü, her maddeyi metrekareden teslime kadar burada sözleşmeye yazması gerekiyor ki ileride olası bir durumla karşılaşılmasın. Ve bunu avukatlarla yaparlarsa ki olası zararlardan da kurtulmuş olurlar. Bunu da şunun için söylüyorum Canan Hanım. Şimdi kentsel dönüşüme başlıyor müteahhit. İşte ikinci, üçüncü kata geliyor. Hemen orada diyor ki inşaat maliyetleri çok yükseldi. Ben burayı bitiremeyeceğim. Daire başına X bir para daha ödemeniz gerekiyor. Bakın böyle bir sürpriz yapıyor. Burada mesela kentsel dönüşümde bina tamamlama sigortası çok önemli. Bu da maliyetli olduğu için maalesef müteahhitler bunu da yapmıyor. Bina tamamlama sigortası da sizi koruyan en önemli şeylerden biri. Burada kira müteahhit kaçmış olsa bile sizin binanızı tamamlayıp size teslim edecek bir sistem. Diğer bir konu da Canan Hanım, şu anda bütün inşaatçılar İstanbul'da kentsel dönüşüm yapmak istiyor. Hı hı. Çok çok garanti, devlet garantisi var. Çok fazla kentsel dönüşüm var diye kentsel dönüşüme çok herkes çok fazla hevesle gidiyor. Yani bu işi bilmeyen sadece elinde sermayesi olup da inşaat firmalarıyla yol alan insanlar da var. Vatandaşlarımız buna da çok dikkat etsinler. Yani kendi konusu olmayıp da kentsel dönüşümde inşaat yapıp burada kat maliklerine ben sizden hiçbir şey istemiyorum diye fırsat yaratıp alınan projeler var. Seneye biz burada şeyi konuşuyor olabiliriz Canan Hanım. Kentsele girip yıkılmış ama yapılamayan binalar.
1: Evet. Umarız oran olarak hiç olmaz. Keşke temennimiz o ama işte vatandaşın iyi bir araştırma yapması lazım. Şimdi biz bu kişilerden bahsediyoruz. Bir de kentsel dönüşümde ben size vatandaşın da rolünü sormak istiyorum. Genelde burada konuşulan hep metrekare oluyor. İşte benim evimin metrekaresi büyük ama dönüşümden sonra daha da küçülecek ya da kat tartışmaları var. Nasıl bir uyarıda bulunmak istersiniz vatandaşa bu tartışmalar üzerinden?
0: Şöyle Canan Hanım, şimdi kentsel dönüşüm evin değerini bir kere iki katı katlar. Yani hı-hı, bugün 2 milyonluk bir eviniz kentsele girip yenilendikten sonra iki katı fazla fiyatla piyasaya çıkar. Burada şimdi sizin 10 metre, 5 metrekare kaybınız bana göre önemli değil. Çünkü bugün oturduğunuz ev sizin tabutunuz olabilir olası bir depremde. Evet. Hani buradan bakmak lazım. Hı hı. Yani metrekare de önemlidir tabii ama burada da müteahhitler mevcut yerinde dönüşüm yaptığı için onların da bir şekilde hem projede hem de belli bir kazancı olması gerekiyor ki bu metrekarelerden müteahhit de bir şey kazansın. Burada dediğim gibi müteahhit firmanın yapacağı, çizeceği projeye ve mutlaka hangi katı alacağınız, kaç metrekare alacağınız çok önemli. Sizin de dediğiniz gibi sözleşmede yazıyor, diyor ki 80 metrekare daire vereceğim diyor ama inşaat bitiyor ve bittiğinde teslim edilen daire 62 metrekare. Hı hı. Ama sözleşmelere bunu yazmamışlar.
1: Evet.
0: Oraya yazmış ikinci kat iki nolu daire ama metrekare yok. İşte burada vatandaşımız burada dikkatli olacak ki ilk başta yaptığı sözleşmeleri sağlam yapacak. Orada hiçbir açık bırakmayacak ki daha sonra karşı taraftan gelen zararlara kendini korusun.
1: Evet, vatandaşın ön aşamada özellikle haklarını çok net bilmesi gerekiyor. Evet. Onları da belirlemesi gerekiyor. Bu vurgunuz çok önemli. Şimdi sektörde konuşulan bir diğer başlıkla devam edelim. GEDAŞ sorumluluğunun kaldırılması. Bu düzenlemeyi size soracağım ve getirilen yeni sistemle vatandaşa ve piyasaya nasıl bir katkısı olacak? Süreç hakkında bizi biraz aydınlatır mısınız?
0: Tabii bu da kaldırılması eski sisteme tekrar dönmesi demek. Hı. Artık SPK ve denetim firmaları burada sorumlu olacak. Hatta Tapu Kadastro bile bununla ilgili burada yapılan eksper raporuyla ilgili Tapu bunun sorumlusu değil. Sorumlu olan SPK diye de açıklama yaptı. Burada 3 kişinin imzası olacak Canan Hanım. 3 değerlendirme uzmanının. Hı hı. Ve burada eksper yaparken fotoğraflanma yapılacak. Bütün imar projesi, mimari proje, bütün detay bu raporun içine girecek. Ve bu rapor 12 ay geçerli olacak. Yani daha önce bir ay önce işte sahte eksper raporuyla vatandaşlık verilen olayları konuşmuştuk. Hı hı. Burada sistem daha denetimde olacak ve burada o raporda kimin imzası varsa o 3 kişi de buradan sorumlu olacak. Sorun çıktığı zaman bu kişiler hem para cezası hem SPK lisansının iptali hem de hapis cezasıyla karşılaşacak. Burada da sistem geçen hafta değişti. Daha güvenli ve daha kontrollü olması adına. Burada şunu da veriyor. Siz istediğiniz firmayı seçebilme hakkınızı da veriyor. İster A firması, ister B firması. Herhangi bir firmayla çalışabilirsiniz. Bu firmadan eksper alabilirsiniz. Ama aldığınız eksper raporları, ben rapor yazdım, hiçbir cezam yok, hiçbir sorumluluk yok, artık kalktı. O raporda kimin imzası varsa onlar artık sorumlu olacak Canan Hanım.
1: Şimdi yine sizin vurguladığınız bir konu var, ona da bir değinmenizi isteyeceğim, hem yayınlarda hem de yayın öncesinde. Aslında uyarı niteliği taşıyor, tapunuzu E-Devlet üzerinden kilitlemeyi unutmayın diyorsunuz. Şimdi evet. E-Devlet'ten tapu kilitlemek tam olarak nedir, onu da öğrenelim. Vatandaşı sahtecilik ve dolandırıcılığa karşı nasıl koruyacak?
0: Şöyle Canan Hanım, web tapuya girdiğinizde E-Devletinize bir kere sistemi ikili açtırmanız gerekiyor E-Devlet'i kullanan vatandaşlarımız. Aslında tapu kilitleme işlemi özellikle vekaletname verenler, işte akrabalarına, X bir firmaya, emlak firmasına vekaletname veren kişiler için çok önemli. Bu daha önce unutmuş olabilir. Bazı vekaletler 5 yıl, bazı vekaletler de süresiz olabiliyor. Vatandaş bunun da farkında değil. Burada bir vekalet vermişlerse birine, burada sizinle ilgili sahte işlem tapuya gittiğinde ya da işte size benzer biriyle sahte kimlikle gittiğinde sistem hemen tapudan mesaj geliyor. İşte şu tapu müdürlüğünde sizin adınıza işlem yapılmaktadır, işlem başlatılmıştır diye. Tapu çok güzel çalışıyor bu konuda. Harika bir sistemi. Burada vatandaşımız E-Devleti'ne girecek. Buradan web tapuya geçecek. Orada beyanda tapuda tapumu kitleme diye yazdığında arama çubuğunda bütün sistemdeki bütün gayrimenkullerini kitlemiş oluyor. Hı-hı. Yani bugün bir arsası varsa ya da işte evi varsa ya da kendisi Bursa'daysa, yeri Adana'daysa, burada Adana'da bile bir işlem olsa hemen saniyesinde mesaj geliyor. Adınıza işlem başlatılmıştır diye. Burada da çok kolay. E-Devlet'in o kadar kolay çalışma şeyleri var ki, sistemleri. Bugün raiç bedeli almak için eskiden o belediyeye gidip raiç bedeli alıp sisteme yüklemeniz gerekiyordu satışlarda. Hı-hı. Artık raiç bedeli bile E-Devlet'ten çıkarabiliyorsunuz. Hani birçok özelliği var. Ha, bir de şunu da söyleyeyim. Bakın, yeni inşaat firmalarında 3D mimari proje veriyor inşaat firmaları. Siz eve yerine gitmeden E-Devlet'ten o binanın içinin mimari projesini, hangi oda kaç metrekare, her detayı görebiliyorsunuz.
1: Önemli uygulamalar. Şenay Hanım, yine süremizin sonuna geldik. Sizi keyifle dinlediğimiz bir program oldu. Teşekkür ediyorum ben konuk olduğunuz için.
0: Ben teşekkür ederim. Çok güzeldi. Nasıl çabuk bitti anlayamadım.
1: Gerçekten
0: İyi
1: öyle.
0: Yayınlar diliyorum.
1: Bir sonraki yayınımızı tekrar planlayalım. Konuşamadığımız başlıkları da orada yine sizden dinleyelim. Tekrar teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç konuğumuz oldu. Sektöre dair önemli bilgileri bizlerle paylaştı ve biz bugün de programımızı noktalıyoruz. Şimdilik veda ediyoruz. Hoşça kalın.

Sektörlerden haberler, üretim, tüketim ve güncel rakamlar reel sektörde. Reel Sektör programı hafta içi her gün Canan Deniz'in sunumuyla Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da. Reklam. Radyo S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı. Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var.
3: AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Radyo S.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyununla oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
6: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
7: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatı ise biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
3: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var.
0: AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

Umarım hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum. Bir yerde durursun, insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuş.

0: Reklam. Radyo S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatı ise biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
1: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: yangınları.
1: Reklam.
0: Radyo S.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Suç benim, kurdum bırak bu düş benim. Bu kendime verdiğim rüşvetim. Dokunma elimde bir düşlerim var. Günah benim, suç benim, kurdum bırak bu düş benim. Bu kendime verdiğim rüşvetim. Dokunma elimde bir düşlerim var. Bursa Radio S.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. As TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. As TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

yok bunun. İçimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçerse affola.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Hepinize çok teşekkür ediyoruz ve hoşça kalın diyoruz. Sevgiler.
1: Bursa Radyo F.
2: Hanımefendiler, beyefendiler, alkışlarınızla sahneye Edis'i davet ediyorum.

gece şehri şöyle bir. Herkes evinde, kendi halinde, her yerde huzur, her yerde neşe.

0: Bursa Radyo F.
1: Bir kere de bana ihtiyacın olsun. Bir gönlüm var akıllanmaz, aşk ile dolmayınca durmaz. Sen çiçeğin

Yalnız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken,